Yapacak hiçbir şey yok. Gitmek istedi, gitti. Hem anlıyorum, hem çok acı.

insan kendine ne kadar yenik. Bulunmadı ihanetin ilacı, yürek koca bir kara delik. Yapacak hiçbir şey yok, gönül bu sevdi. Yeni bir ten, yeni bir heyecan,

0: Gece mesaisinde olanlar.
1: Gece mesaisinde olanlar.
0: Uykuyu yarıda bırakanlar.
1: Uykuyu yarıda bırakanlar.
0: Yolculukta yanına bir dost sesi arayanlar.
1: Yolculukta yanına bir dost sesi arayanlar.
0: Geceden sabaha.
1: Geceden sabaha.
0: Radyo Turkuaz'dayız.
1: Radyo Turkuaz'dayız.
0: Radyo Turkuaz.

0: Parafın katkılarıyla.
1: Tarihte bugün 3 Eylül 1922 yılında Kütahya Emet, İzmir Ödemişi ve Uşak Eşme ilçelerimiz düşman işgalinden kurtuldu. Güzellikler
0: dünyası. Parafın katkılarıyla.
2: Radyo Turkuaz.

Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır. Güne güzel bir başlangıç için ne gerekli? Güzel bir şarkı, güzel bir haber, güzel bir bilgi. Hepsi Uğur'la Güne Merhaba'da. Uğur'la Güne Merhaba.

Türkiye'nin radyosu Radyo Türkümaz'dan herkese mutlu sabahlar sevgili dinleyenler. Takvim yapraklarımız 3 Eylül Perşembe sabahını gösterirken ben Uğurlak Güne merhaba da kavuştuk çok şükür bu sabahta Radyo Türkümaz frekanslarında. Geçmişimizden yine günümüze kadar en sevilen şarkılarla bugün de karşılayacağız. Amacımız, gayretimiz, çabamız ne için olacak? Şöyle tebessümlü bir şekilde mutlu bir güne başlangıç yapabilmek. O yüzden dileğimizdir ki tebessümü çok olan, enerjisi güzel olan bir Perşembe günü olsun her birimiz için. Tabii sizin sohbetiniz de olmazsa olmaz. Onlar apayrı bir güzellik katıyor. O yüzden iyi ki varsınız diyeceğim yine bugün de. Trafikte şu an iş yolunda olanlara, çoktan işine başlayanlara, hala evden çıkmamış olanlara çokça sevgiler ve selamlar olsun ve günün...

0: Yaz bitmeden son bir tatil mi? Herkesi mutlu edecek otel seçenekleri ETS'de. Sen de gel ETS'ye, son yaz fırsatlarını kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Esra geldi, cüzdanları çıkarmadılar hala. Kasada bari oynamayın şu telefonlarla.
2: Engin Bey, oynamıyoruz. Bonus flash'tan kampanyalara katılıyoruz. Ödemeyi de flash hızıyla yapıyoruz.
1: Nasıl?
3: Bonus flash'la. Yenilenen bonus flash, fırsatlarla dolu akıllı cüzdan. Alışverişlerinizde bonus flash kullanın. Kampanyalara tek tıkla kolayca katılın. Ödemeleri NFC ile mobil temassız veya QR'la flash hızında yapın. Ayrıntılı bilgi bonus flash'la.
4: Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Bulamıyorum.
5: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
6: Akakçe. Hemen bakıyorum hayatım.
4: Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
6: Akakçe.
7: Türkiye'de her iki dakikada birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
8: Biz

0: vakıf.com.tr'de.
1: Vakıf yatırım olarak 25 yılı aşkın deneyimimiz, ülkemizin dört bir yanına yayılan hizmet ağımız, kolay ve hızlı şekilde işlem yapmanızı sağlayacak dijital altyapımızla borsa işlemlerinizde hizmetinizdeyiz. Web sitemizden kolayca hesap açarak siz de vakıf yatırımlı olun, bu ayrıcalığı siz de yaşayın.
2: Sıradaki şarkı Happy Jean'den uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.

0: Ticaret Bakanlığı'nın 1 Ağustos 2026 itibarıyla yürürlüğe giren yeni düzenlemesiyle indirimli satış reklamlarında yeni kurallar uygulanmaya başlandı. İndirim öncesi fiyatın belirlenmesinden şartlı satış kampanyalarına kadar birçok alanda şeffaflık zorunlu hale gelirken tüketiciyi yanıltan uygulamalara yönelik denetimler artırıldı.
1: Vakıf Faktöring ekonomi haberlerini sundu. Canlı yayınlarımızı turkuazradyolar.com'dan dinleyebilir, Turkuaz

0: Yolunuz açık, yüreğiniz umutlu, işiniz bereketli ve gününüz de aydın olsun sevgili dinleyenler. Kulağınızda Radyo Turkuaz'da olsun tabii ki. Şöyle bir hoş geldiniz turuna çıkalım, bakalım kimlerle nerelerdeyiz. Hamza Beyli sınır kapısından günaydınlarıyla Aydın Helimoğlu bizlerle. Kırıkkale'de Mahmut Ali Bol, hoş geldiniz. Coşkun Kaptanımız Antalya'da bizleri dinliyor. Ve yine Asya'da bu sabah Mersin'de bizleri karşılayan dinleyicilerimizden. Bir de Hülya da bize eşlik etmeye başlamış.
1: Günaydın, Uğur günaydın. Senin sesini duymak çok güzel.
0: Oley.
1: İyi sabahlar diliyorum herkese. Yolu sevgiden geçen herkese bir yerde inşallah buluşuruz.
0: İnşallah.
1: Kayseri'den Hülya.
0: Çok teşekkür ederim. Günaydın, hoş geldiniz.

0: Tapanca'dan da sevgileriyle Handan Şuan şahane kartpostallık bir fotoğraflarımıza katılmış. Huzuru da çok olsun inşallah o ortamın. Özlem Yılmaz bizlerle beraber. Günaydınlar. Murat Kırkmalı bizleri dinliyor şu an. O da şahane bir görsel aramızda.
1: Güzel bir İzmir Torbalı sabahından Murat Kırkmalı. Gül öğretmenin ellerinden öperim. Tür arı varsa şoförlerine sıradaki parçayı armağan ediyorum. Herkese günaydın.
0: Günaydın. İşte budur, korna sesiyle de günaydın diyen bir dinleyicimiz Murat.
2: Oley.
0: Var mı böyle bir dinleyici kitlesi ya? Var mı böyle bir radyocu? İyi ki varsınız. Artık şey diyormuşum, günaydın. Günümüzün sohbet konusu, hangi konuda uzmansın? 505 188 30 çift sıfırda mesaj attınız.

maksi puan kazanın. Ayrıntılı bilgi maksimum.com.tr'de.

0: Büyük Kahramanmaraş'tan, Edeler Diyarı'ndan selamlarıyla Hamza da bize eşlik ediyor. Zühre Almanya'da aramıza katılan dinleyicilerimizden ve Adana'dayız yine.
1: Uğurcuğum günaydın, Adana'dan Nazmi.
0: Günaydın.
1: Yine yoldayız.
0: Oh şahane.
1: İşimize gidiyoruz. Adana güzel, sabah serin oluyor.
0: Oh mis.
1: Dün de bahsetmiştim. Öğlenleri sıcak oluyor ama çok şükür geceleri rahat yatıyoruz.
0: Oh.
1: Tüm Radyo Turkuaz dinleyicilerine selam olsun. Herkese iyi günler, iyi çalışmalar diliyorum.
0: Teşekkür
1: Kolay
0: ederiz.
1: Gelsin.
0: Bizden de sizlere çokça sevgiler, selamlar olsun Nazmi ve Hasan'a. Güzel bir gün dileyelim ve...
2: Günaydın Uğur abi.
0: Oy.
2: Ben Dilibağ Zeynep.
0: Günaydın.
2: Size şarkıyı teyzemle anneme armağan ediyorum. Yine Uğur'la başta mutlu kal.
0: Günaydın.
2: Dın dın dın. Seni seviyorum güzel adam.
0: Oy.
2: İyi yayınlar.
0: Maşallah sana. Sana da, annene de, teyzene de, herkese çok selamlar. Biz de seni çok seviyoruz Zeynep'imiz. Eskişehir'de Caner de aramıza katıldı. Günaydın olsun, selam olsun vatana demiş. Hoş geldin, sefalar getirdin. Hangi konuda uzmansın? Sohbet konumuz.

Yaz bitmeden son bir tatil mi? Herkesi mutlu edecek otel seçenekleri ETS'de. Sen de gel ETS'ye, son yaz fırsatlarını kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: para para. Parafly kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Parafly dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve Diyalog'da.
1: TEB bireysel kredi kartlarıyla okul alışverişi ne kadar iyi?
2: Toplamda 1500 TL indirim kazandıracak kadar iyi. Siz de 21 Ağustos 30 Eylül tarihleri arasında eğitim, giyim, market, ayakkabı ve kırtasiye alışverişlerinizi TEB bireysel kredi kartlarıyla yapın. Tek seferde 4000 TL ve üzeri harcamanıza 100 TL. Toplamda 1500 TL indirimi kaçırmayın. Detaylı bilgi TEB.com.tr'de. TEB o kadar iyi ki TEB.
3: Hepsi burada premium.

0: taksit fırsatını kaçırma.
1: Serkan.
2: Efendim abi.
1: Sorun olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
2: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
1: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
3: Türkiye'deki yüz binlerce işletmeye Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın...

0: sevmem, sen de onlardan birisin.
1: Bugün Türkiye genelinde hava yurdun büyük bölümünde açık, güneşli ve mevsim normallerinin üzerinde sıcak seyretmekte sevgili dinleyenler. Sadece Doğu Karadeniz kıyılarıyla Kuzey Ege ve Marmara'nın daha çok güneybatısında biraz rüzgar ve yerel yağış uyarıları öne çıkıyor. Marmara bölgesinde parçalı ve az bulutlu, İstanbul 29 derece. Ege bölgesinde az bulutlu ve açık, İzmir 35 derecelerde. Akdeniz'de yine az bulutlu ve açık bir hava hakim, Antalya 37 derece. İç Anadolu az bulutlu ve açık, Ankara 31 derece. Karadeniz'de de yer yer sağanak ve yağışlı, Trabzon 27 derece. Doğu Anadolu'da az bulutlu ve açık bir hava hakimken Malatya'da 34, Erzurum'da 28 derece ve Güneydoğu tamamen açık ve sıcak. Şanlıurfa 39, Diyarbakır 38 derece.

0: dünyası, güzellikler dünyası.
1: Parafly'dan 10 bin lira değerinde para. Parafly kart sahibi olan yeni müşteriler

0: Siz de Parafly dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi Parafly.com.tr ve Diyalog'da. Bir reklam.
1: Yol durumu.
2: İstanbul'da trafik yoğunluğu %47 seviyesinde sevgili dinleyenler. Bu oran Anadolu yakasında %53 seviyelerinde. Alibeyköy sahil yolu Eyüp yönünde sol şeritte bir bakım onarım çalışması nedeniyle bir şeridin trafiğe kapalı olduğunu paylaşalım. E5 üzerinde Ambarlı parseller yönünde de sağ şeritte bir araç arızası nedeniyle bir şerit trafiğe kapalı. Yine E5 üzerinde Cevizli Bağ'da Mecidiyeköy yönünde sol şeritte bir trafik kazası uyarısı var. Umarım ciddi bir durum yoktur. Yollardaki bütün dinleyenlerimize dikkatli, kurallara uyarak iyi yolculuklar dileklerimizle.
3: Radyo Turkuaz.

0: Saatlerimizi 7.45 yaptık bile sevgili dinleyenler. Bakalım kimlere, nerelere ulaşıyor sesimiz? Radyo Turkuaz'da bu sabahta. Sıradaki şarkıları kimlere armağan ediyor Engin? Dinleyen tüm ağır vasıta şoförlerine armağan olsun demiş. Teşekkür ederim Engin. Hoş geldin aramıza.
1: Günaydın.
0: Dön. Yüreğine sağlık. Hemen devam ettim de Yasemin'i gördüm. Mardin'de şu an bizlerle. O da eşi Tahir'le beraber kahvaltı hazırlarken dinliyorlar. İkisine de sevgiler, selamlar. Afiyet olsun. Servis kaptanımız Murat da Adana'da bizlere eşlik etmeye başladı. Hoş geldi, sefalar getirdi.
2: Uğur, günaydın, hayırlı sabahlar. Ben Serkan, Kahramanmaraş'tan.
0: Hoş geldin.
2: Şu anda Kahramanmaraş'ta hava çıkıyor 25 derece.
0: Güzel.
2: Kahramanmaraş Kayseri çevre yolu ise %35 bir yoğunluk var. Tüm şoför arkadaşlarımıza hayırlı işler diliyorum. Önce kemer, sonra kontak. Uzman olduğum konu ise psikolog. İnsanları çok iyi dinler, çok iyi akıl fikir verir.
0: Vay, güzelmiş.
2: Çünkü bir Başak Burcu'yum.
0: Serkan, çok teşekkür ederim. Günaydın, hoş geldin aramıza. Ama umarım çok yormazlar seni yine de. Peki siz hangi konuda uzmansınız sevgili dinleyenler? 505 188 30 00 mesaj attığımız.

0: Deniz hala sıcak ve iyi bir tatil için ETS'de fırsat var. Sen de gel ETS'ye, otelini seç, yerini ayırt. Fırsatını bulmuşken tatili kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Vakıfbank Vinov iş yeri mobil ile işletmeler mağazada, kapıda, sahada, her an her yerde tahsilat yapabiliyor, işler kolaylaşıyor. Vakıfbank daima seninle.
2: Sen de hissettin mi bu hissi? Bu his, tatil budur hissi.
3: İyi gelir hissi, mevsimi yok şimdi, tatil budur hissi.
4: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye Finanslı olanlara özel %0'dan başlayan

0: Doğa Sigorta. Güven doğasında var.
1: Volkswagen ticari aracınıza bakım yaptırmanın şimdi tam zamanı. 1-30 Eylül tarihlerinde orijinal parça değişimi ve bakımlarda %50'ye varan tavsiye edilen indirimler kazandıran serviste sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili servislerinde ve Volkswagen.com.tr'de.
2: Selam, ben Piraye.
3: Ben de Rutkay.
2: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
4: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
5: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karekod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB mobilden kampanyaya katılmayı unutmayın.

0: İdefix bilgilendiriyor. Şehre dönüşle birlikte günlük rutinde yeniden başlıyor. Mevsime uygun giyim ve sneaker seçimlerinden evde yenilenen ihtiyaçlara kadar yeni döneme hazırlanırken küçük değişiklikler günlük hayatı daha konforlu hale getirebiliyor. Özellikle ev yaşamında kullanılacak küçük ev aletleri ve mobilyalarda ihtiyaçları önceden belirlemek hem doğru ürünü seçmeye hem de bütçeyi daha iyi planlamaya yardımcı oluyor. Şehre dönüş kampanyası kapsamında %30'a varan indirimlere ek 700 liraya varan kupon fırsatları İdefix'te. Giyim, sneaker, küçük ev aletleri ve mobilyalarda avantajlı alışveriş fırsatlarını keşfedebilirsiniz. Alışılmadık fiyatlar, alışılmadık kampanyalar, alışılmadık alışverişin adresi İdefix'te. İdefix bilgilendirdi. Güzellikler
1: dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
2: Tarihte bugün 3 Eylül 1922 yılında Kütahya Emet, İzmir Ödemiş'i ve Uşak Eşme ilçelerimiz düşman işgalinden kurtuldu. Güzellikler
1: dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
3: Farklı frekanslarda dolaşmanıza gerek yok. Radyo Turkuaz, her telde.

İlk saatimizi yavaş yavaş geriye doğru uğurlarken günün öne çıkan gelişmeleriyle bu saatimize veda edelim sevgili dinleyenler. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kırgızistan ziyareti dönüşünde uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Ve Rusya Devlet Başkanı Putin'le görüşmesinde Rusya-Ukrayna savaşı ele alındıklarını belirterek savaşın bir an önce barışla neticelenmesini istediklerini söyledi. Erdoğan biz barış için elimizden geleni yapmaya hazırız, savaşın değil barışın kazanacağı bir gerçek dedi. Ve Yunanistan'a uyarıda da bulunan Erdoğan bir defa Yunanistan'ın da şunu anlattık anlaması lazım. Türkiye'nin kimsenin toprağında gözü yok ancak kimseye de haklarını çiğnetmez dedi. Yeni eğitim öğretim yılı öncesinde özel okulların talep ettikleri ek ücretler aile ekonomisini sarsmaya devam ediyor ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın özel okullarda ders kitabı adı altında ücretin alınmasını yasaklamasına rağmen kitap, yardımcı kaynak ve çeşitli materyallerin paket adı altında fahiş fiyatlarla velilere sunulması da şikayet sebebiydi. Bu konuda da tüketici konfederasyonları inceleme mercek altına almaya başladılar sevgili dinleyenler. Ve öte yandan yine çok tebessüme sebep olan bir haber var. Otizmli ultramaraton yüzücüsü Tuna Tunca dünyanın en zorlu açık su parkurlarından Okyanus Yedilisi'nin dördüncü ayağı Catalina kanalını güçlü dalgalara rağmen 11 saatte yüzerek aşmış oldu. Hiçbir şeye engel olmadığının bir kere daha kanıtı. Daim olsun başarısı.

0: Radyo Turkuaz'dasınız. Ben Uğur'la Güne Merhaba'nın ikinci saatinden de merhabalar. Aramıza yeni katılan, radyolarını yeni açan dinleyicilerimiz de hoş geldiler. Onlar için de günleri aydın olsun, günleri sağlıklı olsun ve huzurlu olsun diyerek başlayalım. Bu saatimize Fatma ile başlıyoruz. Her gün yeni bir başlangıçtır ve her an yeni bir umuttur demiş. O yüzden karanlık ne kadar yoğun olursa olsun en küçük bir ışık bile umuttur. Günün konusuna binaen de kendimde uzman olduğum konuysa hayalperest diyor. Çok güzel hayallerim var. İnşallah bir gün hepsi tek tek gerçek olur. Fatma hoş geldin. Gül öğretmenimiz aramıza katıldı. Günaydınlar. Ona da sevgilerimizi gönderelim.
1: Uğur Bey günaydın. Antalya'dan sevgiler, selamlar, iyi yayınlar dilerim. Allah'a emanet olun.
0: Çok teşekkürler Serap.
2: Uğur'cum günaydın. Günaydın, kolay gelsin. Şu anda eşimle beraber işlerimize dağılıyoruz sabah.
0: Sahne.
2: Herkese günaydın, selamlar. Tüm sağlık çalışanlarına selam olsun.
0: Aydın Efeler'de Engin de bizlerleydi. Eşiyle ikisine de sevgilerimizi gönderelim. Kolaylıklar olsun.
3: Günaydın, günaydın. Günümüz aydın olsun Uğur abi.
0: Olsun
3: ve
0: tabii.
3: Ve Turkuaz ailesi. Herkese hayırlı işler, hayırlı günler diliyorum.
0: Çok teşekkürler.
3: Hatay İskenderun'dan Mustafa Uçar.
0: Hoş geldin Mustafa, günaydın. Sohbet konumuz hangi konuda uzmansınız? Biraz da kendimizi övelim değil mi? Hepimizin mutlaka bir alanda iyi olduğu konu vardır sevgili dinleyenler. 505-188-30-0 mesaj attınız.

0: Marketleri sizi bekliyor. İstikbale gelin. Fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
1: Kart limitimi düşürmeyen eğitim ödemesi. Ara.
2: Peki, okul taksitleri için faizsiz ve masrafsız ödeme kolaylığı. Bakalım bulabilecek mi?
3: Eğitim ödemelerinde aradığınız tüm çözümleri sunan cevap tek. Vakıfbank Winnow Campus. Çocuğunuzun eğitim sürecinde bütçenizi koruyan bu finansal ekosistemle, yüksek limit avantajları ile Sky Limit, masrafsız ihtiyaç kredisi ve EFT, havale, fast işlemlerinde ayrıcalıklar tek bir yerde. Siz de evraksız başvuru imkanı ve masrafsız kredi çözümleriyle dijital ve güvenli ödemenin kolaylığını keşfedin. Vakıfbank, daima seninle.
4: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
5: Pilot Garaj Auto Ekspertiz.
6: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
5: Bize huzur lazım. Otorapor, Auto Ekspertiz.
7: Sen de hissettin mi bu hissi? Bu his, tatil budur hissi.
8: İyi gelir hissi, mevsimi yok şimdi.
9: Volkswagen ticari aracınıza bakım yaptırmanın şimdi tam zamanı. 1-30 Eylül tarihlerinde orijinal parça değişimi ve bakımlarda %50'ye varan tavsiye edilen indirimler kazandıran serviste sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili servislerinde ve Volkswagen.com.tr'de.
10: Trafikte dikkat etmeniz gereken onca şey varken aklınız bir de evinizde kalmasın. Size güzel bir haberimiz var. Doğa Sigorta Konut Sigortası, yangın, deprem ve

diğer doğal afetlerin yanı sıra hırsızlık, su baskını, cam kırılması ve bu durumlardan doğabilecek komşu hasarlarını da güvence altına alır, yuvanızı her zaman korur. Doğa Sigorta. Güven doğasında var.

0: Kaçırma.
1: Selam, ben Piraye.
2: Ben de Rutkay.
1: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
3: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
4: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karekod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB Mobil'den kampanyaya katılmayı unutmayın.

0: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, DS3, DS4, DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
1: Rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi Bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde. Bellona, Bellona.
2: Reklam. Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
4: Emniyet kemerinizi takın. Araca bindiğiniz anda yapmanız gereken ilk şeydir. Sadece sürücü için değil, araçtaki tüm yolcular için zorunludur. Olası bir sarsıntı veya kazada hayata tutulmanızı sağlar.
2: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.

0: Tanıtıcı reklam. Eylül geldi, şehir yeniden hareketleniyor. Okul hazırlıkları, şehre dönüş, değişen rutinler derken yeni dönemin temposu başlıyor sevgili dinleyenler. Bu tempoya ayak uydururken alışverişinizi kolaylaştıracak alışılmadık fırsatlar İdefix'te. Stilini yenilemek isteyenler için Lufian'da lansmana özel sepette %20 indirime ek, 2000 TL ve üzeri alışverişlerde geçerli 200 TL indirim kuponu sizleri bekliyor. Benetton ve Pierre Cardin markalı okul çantalarındaysa sepette net %45 indirimi kaçırmayın. Hemen İdefix mobil uygulamasını indirin, alışverişinizi alışılmadık fırsatlarla tamamlayın. İdefix, alışılmadık alışveriş.
1: Tanıtıcı reklam.

0: Vakıfbank Vinov iş yeri mobil ile işletmeler kare kodla cep telefonundan hızlı ve güvenli tahsilat yapabiliyor, işler kolaylaşıyor. Vakıfbank daima seninle.
1: Bir reklam. Yol durumu.
2: İstanbul'da trafik yoğunluğu %58 seviyesinde sevgili dinleyenler şu an. E5 üzerinde Merteş İnceli yönünde sağ şeritte bir araç arızası nedeniyle bir şerit trafiğe kapatılmış. Eski Edirne Asfaltı Caddesi Şamlar Sopaz hizasında da Habibler yönünde bir trafik kazası uyarısı var. Umarım ciddi bir durum yoktur. Yollardaki bütün dinleyenlerimize iyi yolculuklar.

0: Bey günaydın.
1: İyi yayınlar.
2: Günaydın.
0: Kısa bir süre tatildeydik, o yüzden sizden uzak kaldık. Bugün itibariyle tekrar kavuştuk diyelim.
2: Hadi bakalım. Çok şükür.
0: Uzmanı olduğum konuya gelince sakin kalabilme yeteneğim, olay ne olursa olsun sinirimi, stresimi yönetebilme yeteneğim konusunda kendime çok güveniyorum.
2: Wow. Mehmet, çok teşekkür ederim. Adana'da bizlerleydi. Kolaylıklar diliyorum öncelikle. Ama inşallah yine de bu konuda hiç sınanmazsın Mehmet. Zübeyde bizlerle beraber. Benim de en becerikli olduğum konu temizlik demiş o da. Oh, eline emeğine sağlık. İskenderun'dan kocaman sevgileriyle Senem aramızda. Ozanlar Diyarı Şirin Kırşehir'den Osman bizleri şu an dinliyor. Bir bütün tekstil çalışanlarına armağan etmemizi istemiş sıradaki şarkıları. Oldu bile. Yasemin de Mardin'de anne olduktan sonra birçok konuda usta oldum demiş. Haklı olarak. Biraz da mecburiyet tabii ki. Günaydınlar. Hatice de Kırıkkale'de bizlerle beraber. Bugün günlerden saç böreği dedi. Annemin uzmanlık alanıdır. Hani buyurun beraber olsun demiş. Oy oy oy. Keşke. Buraya kadar geldi kokusu bak. Buraya kadar. Afiyet olsun şimdiden. Hangi konuda uzmansınız? Sohbet konumuz.

0: paketleri sizi bekliyor. İstikbale gelin. Fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
1: Düşünsenize, güzel bir sabah uyanmışsınız. Yatırımlarınızı Garanti BBVA kripto kolaylığıyla yapmışsınız. Kullanıcı dostu arayüz ve 7/24 canlı destekle kriptoya yatırım yaparken rahat bir nefes almışsınız. Siz de kriptoya yatırım yaparken kafanız rahat olsun istiyorsanız Garanti

0: makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir. Akakçe.
1: Dünya Göz bilgilendiriyor. SGK kapsamında göz sağlığınızı güvence altına alın. Rutin göz muayenelerinizi ihmal etmeyin. 444-4-469.
2: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Doku Home'da zam yok, indirim çok. Lansmana özel nevresim takımı ve yatak örtüsü seti sadece 2499 TL. Doku Home, Bellona, İstikbal, Mondi Home mağazaları ve dokuhome.com.tr'de. Son gün 30 Eylül.

0: 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan Paraf Para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi paraf.com.tr ve Diyalog'ta. Şansa kalmaz işimiz,
1: Umran Oto Ekspertiz. Serkan!
2: Efendim abi?
1: Sorun olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi vardı dükkan için, onu halledeceğim.
2: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için?

0: En para şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
1: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
2: Türkiye'deki yüz binlerce işletmeye En para şirketim kullanıyor. En para bankla zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfi.

0: Voleybol Milli Takımlar Enerji Sponsoru Opet, Ay Yıldızlılarımıza başarılar diler.
1: Reklam. CV Enerji Güneş Panelleri bilgilendiriyor.
2: Sevgili çiftçi dostlarım, ben Alten Erkekli. Toprağın kıymetini bilen bilir. Bir mahsulün bereketi doğru zamanda yapılan tarımsal sulamayla başlar. Bereketli bir hasat için suyu verimli kullanmak, artan maliyetleri kontrol altında tutmak artık büyük bir önem taşıyor. İşte tam da bunun için size güzel bir haberim var. Çiftçinin en büyük mutluluğu toprağına verdiği emeğin karşılığını aldığı zaman başlar. İşte bu yüzden CV Enerji, Türk mühendislerinin geliştirdiği yerli ve milli üretim gücüyle yeni nesil AgriFlow güneş panelini üretti. Bu sadece bir güneş paneli değil, ülkemizin teknolojisini, mühendislik gücünü ve üretim kabiliyetini tarlalarımızla buluşturan önemli bir adımdır. Bugün CV Enerji'nin Türkiye'de geliştirdiği bu teknoloji, yarının dünya tarımına yön verecek güçlü bir vizyonun eseridir. CV Enerji'nin ürettiği yerli ve milli yeni nesil triple cut hücre teknolojisi sayesinde daha az panelle daha çok enerji, daha fazla enerjiyle daha çok bereket. Sadece CV Enerji bayilerinde. CV Enerji, güneşin olduğu her yerde.
1: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
3: Şimdi dinleyeceğin şarkının Diyanar'da planın olduğunu biliyor musun? Diyanar günün şarkısını sunar.

0: Kayalar günün şarkısını sundu.
1: Bugün için Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayınladığı hava durumu tahminlerini paylaşalım sevgili dinleyenler. Ülkemiz genelinde sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi beklenirken bazı bölgelerde yağış, sis ve kuvvetli rüzgarın etkili olacağı tahmin ediliyor. Özellikle Doğu Karadeniz kıyılarıyla Ordu genelinde, Samsun'un doğu ilçeleri ve Sinop çevrelerinde aralıklı ve yerel sağanak yağışların etkili olması bekleniyor. Karadeniz'in iç kesimlerinde ise sabah ve gece saatlerinde sisle pus görülebilmesi tahmin ediliyor sevgili dinleyenler. Meteoroloji Marmara'nın güneybatısıyla Kuzey Ege'de de kuzey ve güneydoğu yönlerinden hızla esecek kuvvetli rüzgara karşı da uyarılarda bulundu.

Radyo Kuvan Zengin'e merhaba. Da saatlerimizi 8.46 yaptık ve bizimle bu anı paylaşanlar arasında Akif Parşa Elazığ'da insan profil analizinde iyi olduğumu düşünüyorum ama hislerimle daha çok olduğunu söylemiş. Bu güzel bir meziyet Akif. Yani ne yapsak böyle hani sana gönderdiğimiz profillerde de böyle bir yorumunu vesaire düşünceni paylaşabilir misin? İhtiyacımız olabiliyor. Zeynep Adana'da hangi birini sayayım demiş efendim. Maşallah, bilgisayar desen, yemek yapmak konusunda desen, tatlı yapmak, dans uzmanı. Oo, helal olsun Zeynep, bravo. Onların hepsinin içinden şöyle bir tatlıyı çektim aldım. Bir tatlı canavarı olarak. Almanya'dan selamlarıyla Elvan Erş. Elvan Alıcım da bizlere eşlik ediyor şu an. İnşallah tekrar Türkiye'ye geliş güzel yani. O geliş gezimiz, tatilimizde de kavuşmak nasip olsun. Sadık Uğreyli aramızda, bugün de kalbimizi iyilikle yoracağımız ve güzelliklerle karşılaşacağımız bir gün olsun demiş. Amin. Ya hangi konuda uzmanım bilmiyorum demiş Erhan ama Almanca konusunda uzman olmak isterdim diyor. Bu da işte Almancanın da yani kendi içindeki zorlukları olsa bile neden olmasın Erhan? İnşallah olur.

0: Daha dün annemizin kollarında yaşarken. Daha dün
1: anne... Şimdi okullu olduk diyordu hani.
2: Yok oğlum sen öyle deme. Masraf çıkarma şimdi.
3: Engin Bey bırakın torununuz büyüsün, biz masrafları küçültürüz. Şimdi market, kırtasiye, giyim, çanta, elektronik ve seçili e-ticaret platformlarından yapacağınız okul alışverişlerinize 7000 liraya varan bonus. Bonus Flash'tan kampanyalara katılmayı unutmayın. Bonusunuz yoksa mobilden hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.

0: 30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan paraf para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi paraf.com.tr ve Diyalog'ta.
1: Logo yazılımla işinizi bulutta yönetin. Yapay zeka destekli raporlama ve kullanıcı dostu arayüzüyle yeni Logo Cloud'u keşfedin. Logo.com.tr

0: detaylar ve maceraya hazır sırt çantaları. Kreş heyecanına hazırlanmanın tam zamanı. Civir'de kreşe dönüş zamanı.
1: Serkan!
2: Efendim abi?
1: Sorun olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
2: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
1: Gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
3: Türkiye'deki yüz binlerce işletmeye Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
4: Empara. Empara, bankanın güzeli.
5: Mutlu yıllar Mutlu Akü. Size de mutlu yollar Erol Evgin.
6: Bir numara Mutlu Akü. Yollarda hep bir numara.
5: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır
6: Mutlu Akü bir numara.
5: Reklam. Müziğin rengi. Radyo Turkuaz.

İkinci saatimizi de yavaş yavaş geri doğru uğurlarken sevgili dinleyenler. Bazen yalnızlık iyi oluyor değil mi? Yani olabildiğince, kalınabiliyorsa. Her şeyden, herkesten böyle nefret edecek gibi olmaktansa bir süre yalnızlık aslında ilaç gibi gelebiliyor insana. Ali Teoman'ın bir öyküsünde, Gezgin Günce, Britanya Defterleri 2008 öyküsünde şöyle bir cümlesi geçiyor sevgili dinleyenler. Kimi zaman her şeyden tiksiniyorsun. Her şeyi olduğu gibi bırakmak ve kaçmak, gitmek istiyorsun uzaklara. İnsanlar canını sıkabiliyor. Bazen sevgileriyle, bazen sevgisizlikleriyle boğabiliyorlar diyor. İşte böyle zamanlarda bir kaçıp gitmeli kendimize zaman ayırmak adına. Ne kadar mümkünse. Ama mesela şimdi bu şarkıyı dinlerken bile kaçalım.

Radyo Türk Vazesi'niz, ben Uğur'la Güne Merhaba'nın 3. saatinden de merhabalar. Aramıza yeni katılan, radyolarını yeni açan dinleyicilerimiz de hoş geldiler. Onların da günleri aydın olsun, sağlıcakla geçen, huzurla geçen, stressiz ve mümkünse mutluluğu çok olan bir perşembe günü olmasını dileyerek başlayalım bu saatimize de. Az evvelki anonsa binaen Gamze'de yalnızlık kişinin tercihi ise güzel ama yalnız bırakılmışsan kötü bence demiş Aydın'da. Kesinlikle katılıyorum Gamze. Kişinin tercihi olmasıyla güzelleşiyor. Hüseyin aramızda, hoş geldiniz Hüseyin Ağrı. İlda şu an Muğla'da bizlerle, tüm Radyo Turkuaz ailesine çok güzel bir günaydın mesajıyla aramızda. Ben de bir balık burcuyum. Yani ağlama konusunda ne bileyim uzman olduğumu söyleniyor ama iş dünyamızda işte aman boş verdiğim çok da durumlar oluyor demiş. Yavaş yavaş alışıyor, geçiyor insan için. Her şey de olduğu gibi. Samsun'da Nebahat hemşiremiz bizlerle beraber. İyi olduğumu sandığım özelliğim sağlıkçıyım. İnsanları sevdiğim için de işimi çok severek yapıyorum dedi. Şahane. Kolaylıklar diliyoruz.

0: kart limitimi düşürmeyen eğitim ödemesi. Ara.
1: Peki, okul taksitleri için faizsiz ve masrafsız ödeme kolaydı. Bakalım bulabilecek mi?
2: Eğitim ödemelerinde aradığınız tüm çözümleri sunan cevap tek. Vakıfbank Winnow Campus. Çocuğunuzun eğitim sürecinde bütçenizi koruyan bu finansal ekosistemle yüksek limit avantajları ile Sky Limit, masrafsız ihtiyaç kredisi ve EFT, havale, fast işlemlerinde ayrıcalıklar tek bir yerde. Siz de evraksız başvuru imkanı ve masrafsız kredi çözümleriyle dijital ve güvenli ödemenin kolaylığını keşfedin. Vakıfbank, daima seninle.
3: Pilot Garaj çekilişle her ay 2 araba hediye ediyor.
4: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
5: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye finanslı olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar TürkiyeFinans.com.tr'de.
6: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
7: Dünya göz bilgilendiriyor. Göz sağlığının öğrenmeye etkisi büyüktür. Başarılı bir gelecek ve sağlıklı yarınlar için okul öncesi çocuğunuzun göz muayenesini ihmal etmeyin. 444-4-469.
8: TEB bireysel kredi kartlarıyla okul alışverişi ne kadar iyi?
9: Toplamda 1500 TL indirim kazandıracak kadar iyi. Siz de 21 Ağustos 30 Eylül tarihleri arasında eğitim, giyim, market, ayakkabı ve kırtasiye alışverişlerinizi TEB bireysel kredi kartlarıyla yapın. Tek seferde 4000 TL ve üzeri harcamanıza 100 TL. Toplamda 1500 TL indirimi kaçırmayın. Detaylı bilgi TEB.com.tr'de.
10: TEB o kadar iyi.
11: Reklam. Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sunar.
12: Merkez Bankası'nın raporuna göre deprem bölgesinde artan konut arzı, kira enflasyonundaki yükselişi yavaşlattı. Yeniden imar faaliyetleriyle güçlenen arz artışının çevre illerdeki kiralık konut piyasasına da olumlu yansıması bekleniyor.
11: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sundu.
13: Canlı yayınlarımızı turkuazradyolar.com'dan dinleyebilir, turkuaz

Yeni eğitim öğretim yılı öncesinde özel okulların talep ettiği ek ücretler aile ekonomisini sarsmaya devam ediyor ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın özel okullarda ders kitabı adı altında ücret alınmasını yasaklamasına rağmen kitap, yardımcı kaynak ve çeşitli materyallerin paket adı altında fahiş fiyatlarla velilere sunulduğu ifade ediliyor ve bu konuda da hayli şikayetler var. Kanunların velilere tanıdığı haklar özel okulların ücret dayatmalarına karşı izlenebilecek yasal yolları da velilerin aynı şekilde atması gereken adımlar incelenip araştırılıp atılması ve yetkililere de şikayet konusu yapılması önemli sevgili dinleyenler. Otizmli ultramaraton yüzücüsü Tuna Tunca, dünyanın en zorlu açık su parkurlarından Okyanus Yedilisi'nin dördüncü ayağı Catalina kanalını güçlü dalgalara rağmen 11 saatte yüzdü. Kendisini de tebrik ediyoruz. Türkiye'de yine yeni eğitim öğretim yılı hazırlıkları tüm hızıyla sürüyor ve aynı şekilde okullardaki kitaplar da sevgili dinleyenler. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yıllardır sürdürülen ücretsiz kitap dağıtımı geleneği bu yılda devam ediyor. 2026-2027 eğitim öğretim yılı için hazırlanan 283 milyondan fazla ders kitabı öğrencilerin ilk ders gününde sıraların üzerinde hazır bulmak üzere okullara ulaştırıldı. Şimdiden çok güzel bir eğitim öğretim yılı diliyoruz bütün öğrencilerimize ve öğretmenlerimize.

İstanbul'da trafik yoğunluğu %56 oranında sevgili dinleyenler. Ali Beyköy sahil yolu Eyüp yönünde sol şeritte bir bakım onarım çalışması nedeniyle bir şerit trafiğe kapatıldığını tekrar paylaşalım. Emirli Tem Kurtköy yönünde de sağ şeritte bir zincirleme trafik kazası uyarısı var. Bu nedenle iki şerit trafiğe kapalı. Kuzey Marmara Otoyolu Emirli'de Mecidiye girişleri yönünde bir zincirleme trafik kazası evinleyenler ki kaza sonrası yoğunluk Paşaköy'e kadar da ulaşmış durumda. Umarım ciddi durumlar yoktur. Paşaköy gişelerinden çıkış yaparak yine D020 karayolunda kullanılabileceğini de tavsiye ederim. Yollardaki bütün dinleyicilerimize iyi yolculuklar.

0: Günaydın Uğurcuğum, iyi yayınlar.
1: Günaydın.
0: Aydın'dan kucak dolusu sevgiler, selamlar.
1: Hoş geldin.
0: Şu an İşyerinde dinliyorum seni. Çalışma arkadaşlarıma bir şarkı armağan edersen çok sevinirim.
1: Tabii ki.
0: Bir de Sibel Can'ın şarkısına eşlik etmen çok güzeldi. Bunu söylemeden geçmek istemedim. Teşekkür ederim.
1: Çok teşekkür ederim. Bazen dayanamıyor biliyor insan. Sana ve tüm iş arkadaşlarına da çok ama çok sevgilerimizi göndererek sıradaki şarkıları armağan edelim. Kolaylıklar olsun.
2: Günaydın, günaydın, günaydın Uğurcuğum.
1: Dın, dın, dın.
2: Uzun zamandır alanınızda yoktum ama geldim.
1: Hoş geldin.
2: Buradayım. Uğurcuğum sana hastayım. Mersin'den Tufan ben. Gül öğretmenim ellerinizden öpüyorum. Herkesin işi gücü rast gelsin. Mutluluk yakanızı hiçbir zaman bırakmasın.
1: Amin.
2: Siz hayallerinizin değil, hayallerinizin sizi kovaladığı bir gün olsun inşallah.
1: Amin.
2: Bu arada sevgili Ekrem'im de Antalya'ya taşındı, artık orada yaşıyor. Herkese çok selam. İşiniz gücünüz rast gelsin. Ne diyoruz? Günaydın!
1: Dın dın dın Tufan. Çok teşekkürler. Enerjine sağlık. Özlettin de kendini. Bursa Mustafa Kemal Paşa'da Yeşilova Mahallesi'nde İhsan Aras da bizlerle beraber. Şu an tarlada biber topluyoruz demiş. Tüm Türkiye'ye ve bütün emekçilere selam olsun diyor. Kolaylıklar diliyorum. Elinize emeğinize sağlık.

0: Ayrıntılı bilgi işcep ve maximum.com.tr'de.
1: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve arabası

0: DNR günün şarkısını sundu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayınladığı hava durum tahminlerine göre sevgili dinleyenler, ülkemiz genelinde sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi beklenirken bazı illerimiz, bazı bölgelerimiz için uyarılar var. Doğu Karadeniz kıyılarıyla Ordu genelinde, Samsun'un doğu ilçeleri ve Sinop çevrelerinde aralıklı ve yerel sağanak yağışların etkili olması bekleniyor. Karadeniz'in iç kesimlerinde ise sabah ve gece saatlerinde sisle pus görülebileceği tahminler arasında. Yine Marmara'nın güneybatısı ve Kuzey Ege'de de sevgili dinleyenler, 40 ila 60 km hızla esecek kuvvetli rüzgara karşı uyarılar var.

0: Saatimiz 9.44 olmuşken bizimle bu anı paylaşanlar arasında Mümin Kerkez de var şu an. Kahramanmaraş'ta bizlerle Kuyumcu Atölyesi'nde. Sıradaki şarkıları ona ve onunla birlikte çalışma arkadaşlarına derman ediyorum. Kolaylıklar dileklerimizle. Hemen devam ettiğimde şu an bizleri dinleyenler arasında Mehmet de var.
1: Sakarya Hendek'ten Mehmet ben.
0: Hoş geldin.
1: Taksiciyim. Beyoğullardayız. Ve sürekli de Radyo Turkuaz dinliyoruz.
0: Oley.
1: Çok da zevk alıyoruz.
0: Teşekkürler.
1: Herkese kocaman günaydın.
0: Günaydın Mehmet. Senin de yolun açık olsun. Hayırlı, güzel, bereketli bir çalışma günü diliyorum. Kazasız belasız sen ve senin gibi olan herkes aynı zamanda. İyi ki varsınız. Yine bizleri dinleyenler arasında İzmir'den selamlarıyla Derya da var. Erkenden kalkıp sizleri dinleyenler benim demiş o da. Çok teşekkür ederim. O da bayağı ev işlerine girişmiş bile. Kış hazırlıkları tabii ki. Kolay gelsin. Giresun'dan selamlarıyla kara bulutlar gelmekte yeniden diyerek Hüseyin. Ama yani tabii ki şu an o gönderdiğim fotoğraf karesi bir kartpostal gibi çok güzel. Hep böyle güzel gelseler keşke. Devam ettiğimde İhsan Aras bizlerle beraber. Yine aynı şekilde Kahramanmaraş'ta İbrahim de bizleri dinliyor. Ona da sevgilerimizi gönderelim. Direksiyon hocama buradan selam olsun demiş o da. İsmini paylaşmamış gördüğüm kadarıyla ama kolaylıklar diliyorum. Yolunuz açık olsun. Ve Gizem Bursa'da bizlerle eşiyle tarladan dönüyoruz ve bizi dinliyorlar. İncirlerimizi topladık ve sizi dinliyoruz dedi. O zaman sıradaki şarkılar size derman olsun. İyi istirahatler diliyorum size de.

0: ne güzel çalıyor değil mi?
1: Ya insanın içine huzur veriyor.
2: Anne babaların bu ara en sevdiği parça okul zili. En sevdiği hesap avans hesap. Okul alışverişini rahatlatmak için siz de hemen Garanti BBVA Mobil'e girin. Avans hesabınızı açıp 3 aya varan taksitle geri ödeyin. Ayrıntılı bilgi garantibbva.com.tr'de.
3: Pilot Garaj çekilişle her ay 2 araba hediye ediyor. Pilot Garaj Şoto
4: Ekspertiz. Sıradaki şarkı Happy Jean'den Pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.

0: İzmir'e gidecektim. Sen de gelir misin benimle? Çalınmasın söylenmesin. Sen benim şarkılarımsın. Leyla!
1: Boşuna bekleme. Çoktan gitti bile. Mafya için çalışıyor. Kayıplara karıştı.
0: Bambaşka olan sen misin Leyla? Sen gidince ben de aynen böyle kalmıştım. Her yer alev alev yanacak diyorum Leyla. O yangında sen de kül olma.
2: Seninle yaşadığımız her şey gerçekti Doğan.
3: Abi yeni sezonuyla Salı ATV'de başlıyor.
4: Erol Bey, yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
5: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
6: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
7: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
6: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
7: Mutlu Akü bir numara.
8: Sezonun favori eşofman takımları Civil'de. Rahat kalıplar, yumuşak dokular ve dikkat çeken detaylar. Eşofman takımları 799 TL'den başlayan fiyatlarla Civil mağazalarında ve civilim.com'da.

0: 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan paraf para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi paraf.com.tr ve Diyalog'ta. Reklam. Paraf'ın katkılarıyla.
1: Tarihte bugün 3 Eylül 1922 yılında Kütahya Emet, İzmir Ödemiş'i ve Uşak Eşme ilçelerimiz düşman işgalinden kurtuldu. Güzellikler
0: dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
2: Vakıf Leasing ekonomiden notları sunar.
3: Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, hizmet süresinin belirlenmesinde yalnızca SGK kayıtlarının değil, tanık beyanları ve diğer delillerinde dikkate alınabileceğine hükmetti. Karar, sigorta başlangıcı veya hizmet süresi konusunda eksik kayıt nedeniyle hak kaybı yaşadığını ileri süren çalışanlar açısından önem taşıyor.
2: Vakıf Leasing, ekonomiden notları sundu.

ve Uğur'la Güne Merhaba'nın bugünlük de burada sonuna geliyoruz sevgili dinleyenler. Aramıza katılan yine bizi yolculuğuna, işine, kahvaltısına, yürüyüşüne, çayına, kahvesine yani hayatının tüm anlarına eşlik ettiren dinleyicilerimize de çok teşekkür ederim. Saatler onu gösterdiğinde Enis Yıldırsan'dan Türkiye ve Dünya gündemine dair önemli gelişmeleri dinleyeceğiz öncesinde. Ve akabinde mikrofonda Gönül Dostu Füsun sizlerle birlikte olacak gününüzün iki saatine ortak olmak için. Umarım her birimiz için sağlıkla geçen, huzurla geçen güzel bir gün olur. Kısacık zamanımızda keşkeleriniz olmasın ve siz de eksik olmayın çünkü varlığınız çok güzel. İyi ki varsınız. Müsait olanlar için akşam saat 21'de güne güzel bir veda etmek adına Uğur'la Ayşin'de tekrar buluşacağız. Ama yarın da saatlerimiz bu sefer 8'i gösterdiğinde Güne Merhaba'da kavuşmak üzere. Bugün...

0: Radyo Turkuaz Haber.
1: Mutlu günler, ben Enes Yıldırtan, gelişmeleri paylaşıyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kırgızistan ziyareti dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. İstanbul'da gerçekleştirilen Mekke İttifakı toplantısı çok önemli, biz yolumuza kardeşlerimizle birlikte güçlenerek devam edeceğiz dedi. MHP lideri Devlet Bahçeli, bazı araştırma şirketlerince yayınlanan çalışmaları eleştirdi. Terörsüz Türkiye hedefini, barış, huzur ve kardeşlik iklimini zehirlemeye kimsenin hakkı yoktur dedi. Silivri açıklarında iki ticari geminin çarpışması sonucu 10 personeli bulunan Tuğberk İmamoğlu isimli gemiyle irtibat kesildi. Batan gemiyi arama çalışmaları devam ediyor. Girne açıklarında geçen pazar günü alabora olan yolcu gemisinde kaybolan 20 kişiyi arama çalışmaları sürüyor. Bir kişinin daha cenazesine ulaşıldı. Türkiye ekonomisinin rotasını çizen yeni orta vadeli program pazar günü kamuoyuna duyurulacak. Programla fiyat istikrarından büyümeye, istihdamdan finansa kadar çeşitli konularda hedefler belli olacak. Amirli kadın voleybol takımımız Avrupa Voleybol Şampiyonası çeyrek final maçında bugün Almanya ile karşılaşacak. Karşılaşma saat 19'da başlayacak. Kokpitsiz ve tamamen otonom sabit kanatlı uçaklar tarımsal ilaçlama ve kargo taşımacılığında hızla yer edinmeye başladı. Uzmanlar insan müdahalesi olmadan iniş ve kalkış yapabilen bu hava araçlarının ileride yolcu taşımacılığında da kullanılabileceğini öngörüyor. Uluslararası bir araştırma ekibi Zimbabwe'deki Kariba Gölü kıyısında yaklaşık 210 milyon yıl önce yaşamış yeni bir dinozor türüne ait fosilleri gün yüzüne çıkardı. Bilim insanları Afrika kıtasının henüz keşfedilmemiş devasa bir fosil zenginliğine sahip olduğunu düşünüyor. Gelişmeleri paylaştık. Hoşça kalın.
0: Radyo Turkuaz

de gönlüme sardım sizleri. Herkese selamlar, sevgiler. Dosyasınız gönül dostunuzdan, Radyo Turkuaz'dan, sesimin, sevgimin ulaşabileceği bugün herkese, aramıza yeni katılacak olan dostlara kocaman bir merhaba. Teşekkür ediyorum Uğur Eracil'e, haber merkezimize. Öyleyse geçmişin ve günümüzün en sevilen şarkılarıyla yayınımız başlıyor.

0: kart limitimi düşürmeyen eğitim ödemesi. Ara.
1: Peki, okul taksitleri için faizsiz ve masrafsız ödeme kolaydı. Bakalım bulabilecek mi?
2: Eğitim ödemelerinde aradığınız tüm çözümleri sunan cevap tek. Vakıfbank Winnow Campus. Çocuğunuzun eğitim sürecinde bütçenizi koruyan bu finansal ekosistemle, yüksek limit avantajları ile Sky Limit, masrafsız ihtiyaç kredisi ve EFT, havale, fast işlemlerinde ayrıcalıklar tek bir yerde. Siz de evraksız başvuru imkanı ve masrafsız kredi çözümleriyle dijital ve güvenli ödemenin kolaylığını keşfedin. Vakıfbank, daima seninle.

0: 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan paraf para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi paraf.com.tr ve Diyalog'ta.
1: İstanbul en iyi müziği 93.6 Radyo Turkuaz'dan dinliyor. Radyo Turkuaz.
2: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe en ucuzu bulmak içindir. Akakçe. Expertise, Dino Millet.

Az evvel bira birayı çaldım ya, böyle içim bir cız etti gönlümün dostları. Son zamanlarda denizde yaşanan kazalar, kaybettiklerimiz, yani yine böyle çok üzücü olaylar yaşıyoruz. Dün de biliyorsunuz ki Marmara Denizi'ndeki Silivri açıklarında meydana gelen iki geminin çarpışmasıyla ilgili gelişmeleri sizlere hep aktardık ama biz de yakından şu an takip ediyoruz gönlümün dostları. Yani kazanın meydana geliş şekline ilişkin tabii ki çok soru işareti var. Şu an çok enteresan soruşturmalar devam ediyor. Bir takım iddialar tabii ki var. Ve hani kasıtlı mı değil mi, ne olduğu hiç belli değil. Ama aslında gemi sahibi şu an şöyle bir şey, bir açıklama yapmış. Çok üzüldüm. Yani iki gemide de radar var diyor, fener var diyor. Yani benim kaptanım diyor, karşı tarafı iki kez üzerime geliyorsun diyor, uyardı diyor. O kayıtları da dinledikçe insanın morali bozuluyor tabii ki. Ve çarpan gemi 32 dakika kimseye haber vermemiş diyor. Hani her şeyi anlarım da gitmeyi de anlayamıyorum diyor. Sırtını dönüp de diyor, ne oldu tam olarak şu an gerçekten belli değil. Zaten bakıldığında aşçı hariç mürettebattan 9 kişi hakkında da şüpheli işlemi uygulandı ve şu an soruşturmada devam ediyor. Biz de sonuçları tabii merak ediyoruz ama en önemlisi aileler orada sevdiklerine ulaşmaya çalışıyorlar. Bir haber almaya çalışıyorlar. Nedir, ne değildir, neredeler, nasıl olacak? Hani iyi haber gelir mi? Rabbimden diyorum ümit kesilmez. Umarım onlar da mutlu olurlar. Hani şu an tabii ki bunları söylemek çok acı. Biz de çok şaşkınız ve çok üzgünüz bu durumdan dolayı gönlümün dostları. Sadece duada buluşabiliyoruz. Ama tabii ki gelişmeler oldukça ben sizlerle paylaşmaya da devam edeceğim. 505-188-30-0'dayım. Saatler 12'yi gösterene dek de yanınızdayım.

canım sevmiştir de sevmek bazen bir arada mutlu olmayı da yani yeterli kalmıyor. Sevgi bazen yeterli kalmıyor olabilir. Ne acı değil mi? Ne kadar kıymetli aslında, ne kadar güçlü bir duygu ama olmuyor bazen. Şimdi gönlümün dostlarıyla bir görgü rehberini açtım. Vallahi ne kadar güzel şeyler var. Arada bu görgü rehberinden bahsedeceğim sizlere Ümit Toksu'nun. Aynı zamanda psikohekimin çocuklarınıza birlikte yapabileceğiniz demiş. Evladınızın iyi bir insan olmasını istiyorsanız birlikte yapacağınız birçok şey var demiş. Ay ne kadar güzel, çok merak ettim. Birazdan ondan da bahsedeceğim. Sizler geldiniz, hoş geldiniz. Her gün benimle birlikte yayında olan, her gün radyosunu açan böyle bir kemik dinleyicimiz var ama sessiz olanlar var. Onlara da buradan selam olsun. İşiniz gücünüz rast gitsin. Bugün böyle gönlünüzden geçenler ya da böyle sıkıştığınız alanlar neyse onlar açılsın diyorum. Rabbim hep böyle size kolaylıklar nasip etsin. Bana da ben de diliyorum. Hep dualarımda zaten dinleyicilerim de. Canımsınız benim, çok kıymetlisiniz. 500-588-30-00'a da bugün belki de ilk defa bizi dinleyen dinleyicilerimizi davet ediyorum. Peki öyleyse bir şarkı molası, ardından reklamlar çok kısa, sonra görgü rehberinde bakın size neler neler anlatacağım.

0: Çoku Home'da zam yok, indirim çok. Lansmana özel nevresim takımı ve yatak örtüsü seti sadece 2499 TL. Doku Home, Bellona, İstikbal, Mondi Home mağazaları ve dokuhome.com.tr'de. Son gün 30 Eylül.
1: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
2: Okul zili çalmadan DNR'da fırsatlar başladı. Tarzını yansıtan en havalı ve rengarenk tüm okul çantalarında %30'dan başlayan indirimler seni bekliyor. Bitmedi. Çizgili, kareli, eğlenceli mi eğlenceli tüm MyNot okul ve resim defterlerinde ikinciye %60 indirim fırsatıyla. Okul için aradığın her şey DNR mağazalarında.
3: Oyunun enerjisi sezonun tarzıyla buluşuyor. Farklı renkler, düğmeli tasarımlar ve sportif dokunuşlar. Ceketler ve eşofman takımları 799 TL'den başlayan fiyatlarla Civil mağazalarında ve civilim.com'da.
4: Maksimumlular Opet'le yola çıkıyor. 450 TL'ye varan maksi puan kazanıyor. 16 Ağustos, 30 Eylül

0: maksi puan kazanın. Ayrıntılı bilgi maksimum.com.tr'de.
1: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
2: Trafik ışıklarına ve işaretlerine uyun. Kırmızıda durmak, yeşilde geçmek ve sarıda hazırlıklı olmak trafiğin temel dilidir. Ayrıca yol kenarındaki hız sınırı ve yön tabelaları yolun durumuna dair size rehberlik eder.

Evet dostlar, reklamların şimdi hemen ardından biraz böyle bir görgü kurallarına bakalım. Mesela misafir geldiğinde sakın bunları yapmayın diyorlar. Şimdi en çok misafir ağırlayanlar kimler merak ediyorum. Misafirleri en çok olanlar, evi böyle dolup taşanlar. Şimdi bir kere güler yüze eksik etmiyoruz. Tabii ki yani sonuçta eğer siz somurtuyorsanız zaten o misafir orada niye ben geldim buraya diyecek. Telefonla oyalanmıyoruz. Telefon bakın. Sürekli kendimizi övmüyoruz. Özel sorular, onları rahatsız edecek sorular sormuyoruz. Surat asmıyoruz. Zaten gülümsediğimiz için herhalde sonrasında asmayız diye düşünüyorum. Saate bakmak. Ay ben bunu yaptım birkaç kere. Şu an çok utanıyorum. Ama yani bir nedeni vardır. Çünkü biz böyle zamanla yarıştığımız için yayından falan dolayı hatırlıyorum. Saate bakmıyoruz. Gitmesini bekler gibi yapmıyoruz. Yapan var mı öyle? Vardır, vardır. Eğer herhalde istemediğiniz biri geldiğinde kapınızı çaldığında, ama bu bir bakın görgü kuralı. Sonra evini gösterişe çevirme diyorlar. Bu çok önemli. Zaten öyle gösterişe çevirmiş olan kişinin evine ben bir daha zaten gitmiyorum. Misafiri yalnız bırakmamak gerekiyor. Yani saatlerce ay dur şunu da hazırlayayım, bunu da hazırlayayım diye mutfağa gidip olabilir. Yani ya da bazı şeyleri toparlamak gibi de olabilir. Yani mümkün olduğunca aslında misafirin yanında kalmak gerekiyor. Dedikodu yapmamak gerekiyor misafirle beraber, keşke diyorum. Ve samimiyetsiz davranmamak, teşekkür etmeyi de unutmamak gerekiyormuş gönlümün dostları. Zaten zarafet detaylarda gizli, görgü kuralları da çok kıymetli. Ben böyle arada size bu görgü kurallarından okuyacağım, hem kendime hem size. Ona göre. Güzel, misafir gelecek olanlara duyurulur buradan. Rize'de Yegane şu an beni dinliyor. Rize İl Tarım Müdürlüğü'nde Okan, Arzu, Habib, Serdar ve konuğumuz Metin Bıçakçı diyor. Ona bir şarkı var mı? Olmaz mı? Hoş geldiniz Metin Beyciğim.

arkaya Türk Sanat Müziği ezgileri ve o namelerle şöyle bir kulağımız doldu. Ben de hüzünlendim. Burada böyle duvara doğru bakıyorum. Acaba ne oldu diyorum. İnsan bazen hiçbir şey hissedemiyor. Biliyorsunuz değil mi gönlümün dostları? Yani bazen böyle donup kanıyor. Ama sonra diyorum ki hadi gönlüm dostu ayağa kalk bakayım. Hadi bakalım şimdi hemen mikrofonu açtım. Çünkü çocuklarımıza anlattıklarımız zamanla unutulabilir demiş psikohekim. Ama birlikte yaşadıklarımız onların karakterinde, birlikte yaptıklarınızda iz bırakır dostlar. İyiliği anlatmak başka, birlikte iyilik yapmak başka.

şimdi siz kendinize göre mesela bir düşünün. Onunla, yavrunuzla, çocuğunuzla bir iyilik ne yapabilirsiniz? Bir hastanın yanına giderken onu da götürebilirsiniz mesela. Yaşlımızı ziyaret ederken büyüklerimizi, yine bir akraba olur, sevdiğiniz biri olur, hiç fark etmez. Ya da böyle yine büyüklerimizin kaldığı yerler olabilir. Böyle ara ara oralara gidenler var mıdır merak ediyorum. Benim dinleyicilerim içinde de. Gidip orada konuşmak, onlarla dertleşmek, yanlarında yani yavrunuzu kaldırabileceği, anlayabileceği şekilde bir iyilik yapmaya beraber bir götürün bakalım yanınızda. Mesela şükür alışkanlığı geliştirin. Günün sonunda deyin ki bugün hadi gel, niçin şükrediyoruz? Bugün nasıl bir gündü? Neye şükredelim? Birbirinize böyle sorun. Sonra işte gökyüzünü, tabiatı, hayatı anlatın. Hayvanları anlatın. Diğer bütün canlıları anlatın. İşte onun üzerine konuşmalar yapın mesela. Bu çok önemli bir şey. Hata yaptığında ondan özür dileyin. Özür dilemenin küçülmek değil, güzel bir ahlak olduğunu sizden bir şekilde görsün. Birlikte dua edin mesela. Bu çok güzel. Kendi cümleleriyle onun da dua etmesini sağlayın diyorum gönlümün dostları. Bir iyilik ile yaparken yanınızda olsun.

0: sadece o değil, sen de mutlu olun. Herkes mutlu olsun be gönlümün dostları. Herkesin iyiliğini isteyin. Boş verin. Canınızı yakanlar da aslında onlar bilerek bunu yapmıyorlar. Bu bir sınavsa, bu bir hayat oyunuysa perdeyi güzel kapatalım. Perdeyi tatlı kapatalım. Şimdi çok kısacık bir reklam. Şimdi birazcık da böyle kalbin işi diyeceğiz. Bakalım kalple ilgili neler anlatacağız.
1: Vakıfbank Vinov iş yeri mobil ile işletmeler satış anında cep telefonundan tahsilat kaydı oluşturabiliyor, işler kolaylaşıyor. Vakıfbank daima
2: seninle. Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurlu ev ve araba sahibi oluyor.

0: dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paramparça güzelliğini kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve Diyalog'da.
1: Getir büyük de şehre dönüşte kaçmaz bu fırsat. Bugün 400 gram Nutella 145 lira. 650 mililitre Asperox çeşitleri 65 lira. Zamanını ve cebini düşünenlere.
2: Sen de hissettin mi bu hissi? Bu his tatil budur hissi.

0: ateş panelleri sizin için hazırladı.
1: Güzellikler dünyası. Parafın katkılarıyla.
2: Tarihte bugün 3 Eylül 1922 yılında Kütahya Emet, İzmir Ödemiş ve Uşak Eşme ilçelerimiz düşman işgalinden kurtuldu.
1: Güzellikler dünyası. Parafın katkılarıyla.

0: Radyo Turkuaz Haber.
1: Mutlu günler, ben Enis Yıldırtan, gelişmeleri paylaşıyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kırgızistan ziyareti dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. İstanbul'da gerçekleştirilen Mekke İttifakı toplantısı çok önemli, biz yolumuza kardeşlerimizle birlikte güçlenerek devam edeceğiz dedi. MHP lideri Devlet Bahçeli, bazı araştırma şirketlerince yayınlanan çalışmaları eleştirdi. Terörsüz Türkiye hedefini, barış, huzur ve kardeşlik iklimini zehirlemeye kimsenin hakkı yoktur dedi. Silivri açıklarında iki ticari geminin çarpışması sonucu 10 personeli bulunan Tuğberk İmamoğlu isimli gemiyle irtibat kesildi. Batan gemiyi arama çalışmaları devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığı, Karadeniz Ereğli, Sakarya Karasu, İstanbul, Karaburun, Türkiye'li demir sahası ve Çatalca bölgelerinde su üzerinde tespit edilen şüpheli cisimlerin imha edildiğini açıkladı. İran, Hürmüz Boğazı'ndan geçmeye çalışan ve kurallara uymayan 11 gemiyi daha kara listeye aldığını duyurdu. Bu gemilere geçmek isterlerse ceza uygulanacağı belirtildi. 12 dev adam dünya sıralamasında yükseldi. Amili erkek basketbol takımı FIBA dünya klasmanında 2 basamak yükselerek 808,1 puanda 9. sıraya çıktı. Türkiye'nin yerli otomobili TOGG'un T10X modeli geçen ay 2939 adetlik satışla otomobil pazarında en çok tercih edilen araç oldu. Gelişmeleri paylaştık. Hoşça kalın.
0: Radyo Turkuaz.

Ben diyenlerin şarkısıyla ikinci saatimiz başladı. Radyo Turkuazi Tolga diyor ki ya bugün sadece kendime şarkı istiyorum. Ah senin olsun Ankara'dan Tolga'ya selam olsun. Deniz'imiz, Nazan'ımız, Aylalarımız gelmiş. Onlara da selam olsun. Yeşimlerimizi görüyorum. Asyalarımızı görüyorum efendim. Ne güzel, artık isimler ikişer, üçer, dörder, demek ki ailemiz daha da büyüyor. Serdar Adana'da şu an kahvaltı sırasında diyor, kızlarım Seden ve Bilge ile seni dinliyoruz demişler. Ay benim bu güzellerime de selam olsun öyleyse, afiyet olsun diyorum. Şimdi hazır mıyız? Manipülasyon cümleleri. Aslında ben bunları okuduğumda Allah'ım hepsinde neredeyse söylemişim ya da söylüyorum dedim ve bir daha söylememek üzere yola çıktım. Şimdi bazı cümleler sevgi gibi duyuluyor ama içinde hani tabii ki seni seviyorum var. Fakat sevgi karşındakini borçlu hissettirinde ya da suçluluk yarattığında ya da kendi davranışını onun üzerinde hakka dönüştürmek olduğunda sevgi olmuyor demiş psikolog Sedef Sarı. Çok da doğru söylemiş aslında. Mesela biz ne yapıyoruz, ne diyoruz? Ben senin için çok şeyden vazgeçtim. Yani fedakarlığı sevgi değil, borç ve suçluluk aracına bu sefer dönüştürüyoruz, biliyor musunuz? Belki bunu bilmeden yapıyoruz. Ben seni herkesten fazla seviyorum. Bunu bir daha kesinlikle söylemeyeceğim. Seni gerçekten anlayan tek kişi benim mesajıyla aslında duygusal bağımlılık yaratmaya çalışıyoruz. Peki seni olduğun gibi kabul ediyorum ama, yani kabul gibi başlayıp değiştirme talebini meşrulaştırmak gibi bir şey oluyor. Beni gerçekten sevseydin bunu yapmazdın diyoruz, değil mi? Aslında duygusal bağ üzerinden itaat talep ediyoruz. Oo, bu da fena. Sana güveniyorum ama insanlara güvenmiyorum. Bu cümle aslında içine sosyal çevreni ben biraz kontrol edeceğim İsteğini de yerleştirmek gibi bir şey oluyor. Ben senin yaralarını biliyorum, o yüzden sana katlanıyorum. Bunu kesinlikle söylemeyeyim. Bu çok acı. Hani empati gibi görünen üstten konumlanma ve değersizleştirme var. Seni senden daha iyi tanıyorum demek de aslında çok yanlış. Kendi duygularını ve gerçekliğini sorgulatıp senin yerine seni

Düşünsenize, güzel bir sabaha uyanmışsınız. Yatırımlarınızı Garanti BBVA Kripto kolaylığıyla yapmışsınız. Kullanıcı dostu arayüz ve 7/24 canlı destekle kriptoya yatırım yaparken rahat bir nefes almışsınız. Siz de kriptoya yatırım yaparken kafanız rahat olsun istiyorsanız

0: Fertiz.
1: TEB bireysel kredi kartlarıyla okul alışverişi ne kadar iyi?
2: Toplamda 1500 TL indirim kazandıracak kadar iyi. Siz de 21 Ağustos 30 Eylül tarihleri arasında eğitim, giyim, market, ayakkabı ve kırtasiye alışverişlerinizi TEB bireysel kredi kartlarıyla yapın. Tek seferde 4000 TL ve üzeri harcamanıza 100 TL. Toplamda 1500 TL indirimi kaçırmayın. Detaylı bilgi teb.com.tr'de.
0: TEB o kadar iyi ki TEB.
3: Şehre tahmini varış süresi 2 saat 15 dakika.
4: Markete uğrarsan 4 saat. Getir'den söylersen süreyi hiç uzatmadan eve varırsın. Getir binlerce çeşit ürünüyle. Şehre dönüşte de sizinle.
5: Okul zili çalmadan DNR'da fırsatlar başladı. Tarzını yansıtan en havalı ve rengarenk tüm okul çantalarında %30'dan başlayan indirimler seni bekliyor. Bitmedi. Çizgili, kareli, eğlenceli mi eğlenceli tüm MyNote okul ve resim defterlerinde ikinciye %60 indirim fırsatıyla. Okul için aradığın her şey DNR mağazalarında.
6: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.

bana kalacak yer bırakmayıp gitmem de beni suçlayamazsın. Bakın bu çok önemli bir cümle. Ya da sınırlarımı hiçe sayıp sonunda uzaklaşınca beni bencil ilan edemezsin. Güvenimi defalarca kırıp neden mesafeli olduğumu da sorgulayamazsın. Beni yalnız bırakıp kendimi kurtarmaya çalıştığım için de yargılayamazsın. Beni değersiz hissettirip sonra özgüvenimi kaybettiğim için beni suçlayamazsın. İşte insan bazen diyor Sedef Sarı yaşadığı acıyı değil, o acıya verdiği tepki yüzünden suçlanıyor. Oysa sürekli incitilen birinin geri çekilmesi, susması, güvenmekte zorlanması ya da gitmesi onun karakteriyle falan alakalı bir karakter sorunu değildir dostlar. Çoğu zaman yaşadıklarının sonucudur. Bunu sakın unutmayın. Birine gelip siz değersiz hissettirirsiniz. Neden sonra bu böyle oldu? Neden bu şekilde hareket etti? Neden eskisi gibi değilsin diye sormak da çok adil değil, değil mi dostlar? Ne dersiniz? İzmir'den Çiğdemciğim şifa diliyorum sana. Sabireciğim hoş geldin. Hatay'dan Gülay'ımızı görüyorum.

Söylemek isteyip de söyleyemediğim şeyler bazen senden duyuyorum demiş Sakarya'dan Melekşe'cim. Canım benim, başka neler var? Siz bana yazın, ben her şeyi konuşurum, anlatırım, paylaşırım. Giderim doktorlara sorarım. Tabii bu çok önemli bir şey. Bakın bizim her branştan insana ihtiyacımız var. Yolda, trafikte olanlara da, aynı zamanda iş yerinde olanlara da, evde olanlara da. Yani ne yaşıyorsunuz, neye ihtiyacınız var diye bugün soruyorum. 500-588-30-0'dayım. Arkadaşım demiş Tolga'ya bir şarkı istesem de.

ara çok önemliydi. Gerçekten. Artık değil diye bir mesaj geldi bir dinleyicimden. Vallahi burada böyle bir burnumun direği de sızlamadı diye. Sevdiklerinizi kaybetmeyin diyorum. Yaşarken kaybetmeyin gönlümün dostları. Kısacık bir reklam molası, ardından geliyorum. 500 588 30 çift sıfırdayım.

0: Of, bu yol ömür törpüsü gibi değil mi? Sağlık olsun. Size güzel bir haberimiz var. Doğa Sigorta'nın tamamlayıcı sağlık sigortasında ömür boyu yenileme garantisi var. Doğa Sigorta, güven doğasında var.
1: Tanıtıcı reklam.

Sevgili dostlar, öğrencilik hayatında bütçeyi korumak, ihtiyaçları karşılarken hayatın keyifli anlarına da yer açmak önemli. İşte tam bu noktada İdefix öğrenci alışverişten günlük yaşama uzanan avantajlarıyla bir araya getiriyor. Ve üstelik İdefix öğrenciyle ilk 6 ay premium üyelik bir aylık var biliyorsunuz ki yalnızca 1 TL. Evet, ücretsiz kargo avantajının yanı sıra seçili bilgisayar ve telefonlarda 1000 TL anında indirim. Snacker ve çantalarda %50'ye varan, küçük ev aletlerinde %15, kitapta, kırtasiyede, mobilyada %40'a varan indirim yine siz tatlı öğrencilerimizi bekliyor. Avantajlar tabii ki bunlarla sınırlı değil. Scooter kiralamalarında da %50 indirim, uçak ve etkinlik bileti fırsatları, hediye kahve ve uygulamadaki ilk alışverişe de özel 100 TL indirim kuponu da yine İdefix öğrencide. Öğrencilerin hayatını kolaylaştıran avantajlar İdefix öğrencide. Ve İdefix öğrencili ol, öğrenciliğini premium yaşa. İdefix, alışılmadık alışveriş.

özel bir nostalji yapalım. Turkuaz nostaljimiz var biliyorsunuz ki, turkuazradyolar.com. Turkuazradyolar mobil uygulamada tam 13 radyo sizi bekliyor tematik kanallarımızda. Çok da güzel bir şarkıdır. Gönül dostlarıma armağan olsun. Şimdi sevildiğini zannedip aslında yalnız bırakılan insanlar var. Bunu belki siz de yaşadınız. Hala yaşıyor da olabilirsiniz. Bazen insanlar bir ilişkide oldukları için sevildiklerini düşünürler. Oysa bir ilişkinin varlığı duygusal ihtiyaçların karşılandığı anlamına da gelmiyor dostlar. Sürekli beni seviyor ama yoğun diye bahaneler üretiyorsak gerçeği kabul etmiyoruz. Umudu kaybetmekten korkuyoruz demektir. Peki ya daha neler olabilir? Az sonra konuşalım.

Şimdi yavaş yavaş veda edeceğiz ama öncesinde gelen mesajlar arasında iki şey dikkatimi çekti. Bunlardan biri, ya ne kadar güzel erişteler kesiliyor, o alet nedir? Ben de taze erişte makarna yapmak istiyorum. İtalyan olabilirmişim ben ya. Valla İtalya'ya kendimi daha böyle hani yakın hissediyorum. Acaba diyorum bizim kökenlerde bir İtalya'dan gelenler var. Sırf yemekten dolayı yalnız bakar mısınız? Yok ya, ben ülkemi çok seviyorum. Şöyle İtalya hiç düşünmüyorum. Biz de makarna yapıyoruz burada, işte biz de bak erişte kesiyoruz. Biz onlardan çok daha iyi yapıyoruz her şeyi. Yeter ki hani tohumumuz güzel olsun gönlümün dostları. Yeter ki o işte buğdaylarımız iyi olsun. Onun dışında biz en lezizini, en güzelini yaparız. Ha, gittim mi İtalya'ya? Hiç gitmedim. Gidip bir bakabilirim, bir tadına bakabilirim ne yapıyorlar orada. Ama burada zaten oradan gelen, yurt dışından gelen makarnalar da var. Bana çok tuhaf, değişik geliyor bazıları. Ya alışmadığımız için ya da böyle onlar ne kullanıyor, nasıl yapıyorlar onları bilmiyorum. Ama erişte dedim mi, bizim yöresel erişteler, herkes orada bir dursun. Herkes dursun orada diyor. Nagihan beni tanıtıyormuş herkese. Eriştelere de selam söyle o zaman. Şimdi bir mesaj vardı. Bakın çok önemli bir şey. Bunu birçok anne belki yaşamış ya da yaşıyor olabilir. Şimdi ismini vereyim mi bilemedim ama hani söyleyeyim mi söylemeyeyim mi dinleyicimin. Kötü de bir şey yok aslında. Benim diyor oğlum birinci sınıfa başlayacak. Bazen evde ona ön hazırlık olarak alfabe ve sayıları yazdırıyorum. Bu çok güzel, şahane. Arada da diyor biz böyle resim çiziyoruz, etkinlik yapıyoruz diyor. Yine bir resim çizdi, bana getir diyor. Bak birinci sınıfa başlayacak, kaç yaş oluyor? Birinci sınıf, biz kaç yaşta başlıyorduk? Yani 7 değil mi? 7 yaşındadır diye düşünüyorum. Anne bak bu cenaze aracı, bu da traktör dedi. Şimdi cenaze aracının içine bir çocuk ve bir adam çizmiş. Tabii çok şaşırdım diyor. Bir anda üzüldüm diyor, anlam veremedim diyor. Hani bu ne olabilir diye bir psikologdan da destek alacağım belki de diyor. Ben de dedim ki dur bir korkma hemen. Hemen bir panikliyoruz biz anneler. Öncelikle tek başına bu resimden korkup kötü bir anlam çıkarmamak gerekiyor. Neden? Yani birinci sınıfa başlayacak bir çocuk cenaze aracı çizmesi, yazına içine bir çocuk koyması, kendi başına ölümle ilgili bir şey yaşadığı ya da tehlikeli bir düşünce olduğunu göstermeyebilir. Çünkü çocuklar gördükleri şeyleri, duydukları kelimeleri ya da hayal ettikleri sahneleri o resimlerin içerisine koyabiliyorlar. Eğer bu aralar şimdi etrafta biz izliyoruz ama onlar da görüyor mu, bakıyor mu, bu ölümler, ayrılıklar, bunları görüyorlarsa, izliyorlarsa ki bu da çok yanlış. En ince ayrıntısına kadar videolar çekiliyor. Sosyal medyada oradan oraya dağıtılıyor. Yani kayıplarımızın hürmetine de bunun yapılmaması gerekiyor aslında. Ona şunu sorabilirsiniz. Bu çocuk kim? Bu adam kim? Bu arabanın içinde ne oluyor gibi hani açık uçlu sorular sorabilirsiniz. Ya da bunu neden çizdin? Böyle tatlı tatlı. Sakın birinin ölmesini mi istiyorsun? Biri mi ölmüş oldu gibi yönlendirici sorular değil. Cevabını hiç düzeltmeden ya da korktuğunu belli etmeden bir çocuğu dinle bakalım. Bazen çocukların verdiği açıklama bizim hani büyüklerin resme yüklediği anlamdan çok daha farklı olabilir. Ben diyor o hiçbir şey söyleyememiş. Şimdi yazıyor bana. Dondum kaldım diyor gönlümün dostu. Canımsın ya, biraz rahatlamış. Rahat da tabii ki ya, buradayız. Yan yanayız. Hani bir gözlemle bakalım bundan sonra çizdiklerini, neler çizecek. Ne bileyim bu akşam ya da yarın yine çiz. Çizerken yeni bir şey getirdiğinde o bir önce çizmiş olduğunu sorabilirsin işte. Yani şu an aniden değil de elinde bir resim yokken değil de korkutma onu da. Bugün bir etkinlik yap ya da yarın bir etkinlik yap. Aa daha önceki neredeydi falan, burada ne olmuştu diye sorular sorabilirsin. Ama soğukkanlı olmak zorundayız. Benim canım annem. Şimdi birazdan vedada buluşuyoruz.

0: Deniz hala sıcak ve iyi bir tatil için ETS'de fırsat var. Sen de gel ETS'ye, otelini seç, yerini ayırt. Fırsatını bulmuşken tatili kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Kart limitimi düşürmeyen eğitim ödemesi. Ara.
2: Peki, okul taksitleri için faizsiz ve masrafsız ödeme kolaydı. Bakalım bulabilecek mi?
3: Eğitim ödemelerinde aradığınız tüm çözümleri sunan cevap tek. Vakıfbank Winnow Campus. Çocuğunuzun eğitim sürecinde bütçenizi koruyan bu finansal ekosistemle, yüksek limit avantajları ile Sky Limit, masrafsız ihtiyaç kredisi ve EFT, havale, fast işlemlerinde ayrıcalıklar tek bir yerde. Siz de evraksız başvuru imkanı ve masrafsız kredi çözümleriyle dijital ve güvenli ödemenin kolaylığını keşfedin. Vakıfbank, daima seninle.
4: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
5: Pilot Garaj Auto Expertiz.
6: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
5: Akakçe.
7: Reklam.
8: Vakıf Leasing, ekonomiden notları sunar.
9: Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, hizmet süresinin belirlenmesinde yalnızca SGK kayıtlarının değil, tanık beyanları ve diğer delillerinde dikkate alınabileceğine hükmetti. Karar, sigorta başlangıcı veya hizmet süresi konusunda eksik kayıt nedeniyle hak kaybı yaşadığını ileri süren çalışanlar açısından önem taşıyor.
8: Vakıf Leasing, ekonomiden notları sundu.
5: Güzellikler dünyası.
10: Paraf'ın katkılarıyla.
11: Tarihte bugün 3 Eylül 1922 yılında Kütahya Emet, İzmir Ödemişi ve Uşak Eşme ilçelerimiz düşman işgalinden kurtuldu.
5: Güzellikler dünyası.
10: Paraf'ın katkılarıyla.
12: İdefix bilgilendiriyor. Şehre dönüş.

program daha geçti gönlümün dostları. Yarın cuma günü sesimi duyamayacaksınız ama çok güzel şarkılarım var. Şöyle biraz izin isteyeceğim bir günlük sizden. Pazartesi günü kavuşmak üzere diyorum. Tarık Bey demiş ki bana da bir şarkı var mı? Var tabii ki, sizin için de gelsin. Ne demek? Domates sosu hazırlıyor Sakarya'dan Filiz. Filiz inanamıyorum. Fırında ilk defa görüyorum. Nasıl yani? Bana hemen tarifi gönder. Yani bu inanamıyorum. Şimdi böyle domatesleri koyuyorsun, sonra o kabuklarını soyuyorsun anladığım kadar. Ben de haşlıyorum domatesleri. Yani haşlıyorum derken bir iki böyle kaynatıyorum, o kabuklar soyuluyor. Çok zahmetli benimki, biliyorum. Kabuklarla yapanlar vardı. Yani ben hiç ona alışamadım. Aslında eriyip gidiyor. Aslında doğrusu odur da diyorlar. Biz bunu haftaya konuşalım mı? Var mısınız? Bana anlatın tarifleri, yaptıklarınızı. Nasıl yapacağız? Yani yine yapmam dedim ama... Ben yine dayanamam tabii ki. Yani mümkün değil, çok güzel böyle. Yani kışın çok başarılı hayat kurtarıyor diyebilirim. Kışın da o domateslere verecek o kadar bir param yok. Artı zaten yani çok da iyi domates çıkmıyor mevsiminde, her şey güzel. Gaziantep'ten Cemile'min yavruları biraz hastalanmış. Geçmiş olsun diyorum, inşallah iyiler. Çanakkale'den Tülay'ımızın sonuçları güzel gelmiş. Oh maşallah. Nagihan da burada bizimle. Bir başka Nagihan'ımız daha gelmiş. Menekşeciğim bizimle. Herkese teşekkür ediyorum. İsimlerini okuyamadım, birçok dinleyicim olabilir. Diyorum ki birazdan güzel tatlı şarkılara eşlik ederken lütfen radyonuz yine açık olsun. Bizimle olsun. Pazartesi de Hilal'e kavuşuyorsunuz.

0: gazetecilerin sorularını yanıtladı. İstanbul'da gerçekleştirilen Mekke İttifakı toplantısı çok önemli. Biz yolumuza kardeşlerimizle birlikte güçlenerek devam edeceğiz dedi. MHP lideri Devlet Bahçeli bazı araştırma şirketlerince yayımlanan çalışmaları eleştirdi. Terörsüz Türkiye hedefini, barış, huzur ve kardeşlik iklimini zehirlemeye kimsenin hakkı yoktur dedi. Silivri açıklarında iki ticari geminin çarpışması sonucu 10 personeli bulunan Tuğberk İmamoğlu isimli gemiyle irtibat kesildi. Batan gemiyi arama çalışmaları devam ediyor. Girne açıklarında geçen pazar günü alabora olan yolcu gemisinde kaybolan 20 kişiyi arama çalışmaları sürüyor. Bir kişinin daha cenazesine ulaşıldı. Türkiye ekonomisinin rotasını çizen yeni orta vadeli program pazar günü kamuoyuna duyurulacak. Programla fiyat istikrarından büyümeye, istihdamdan finansa kadar çeşitli konularda hedefler belli olacak. Amirli kadın voleybol takımımız Avrupa Voleybol Şampiyonası çeyrek final maçında bugün Almanya ile karşılaşacak. Karşılaşma saat 19'da başlayacak. Kokpitsiz ve tamamen otonom sabit kanatlı uçaklar tarımsal ilaçlama ve kargo taşımacılığında hızla yer edinmeye başladı. Uzmanlar insan müdahalesi olmadan iniş ve kalkış yapabilen bu hava araçlarının ileride yolcu taşımacılığında da kullanılabileceğini öngörüyor. Gelişmeleri paylaştık. Hoşça kalın.
1: Radyo Turkuvaz

0: Radyo Turkuaz Haber.
1: Mutlu günler, ben Enes Yıldırtan, gelişmeleri paylaşıyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kırgızistan ziyareti dönüşü uçakta gazete

fırsatlar başladı. Tarzını yansıtan en havalı ve rengarenk tüm okul çantalarında %30'dan başlayan indirimler seni bekliyor. Bitmedi. Çizgili, kareli, eğlenceli mi eğlenceli tüm MyNote okul ve resim defterlerinde ikinciye %60 indirim fırsatıyla. Okul için

0: her şey DNR mağazalarında.
1: Volkswagen ticari aracınıza bakım yaptırmanın şimdi tam zamanı. 1-30 Eylül tarihlerinde orijinal parça değişimi ve bakımlarda %50'ye varan tavsiye edilen indirimler kazandıran serviste sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili servislerinde ve Volkswagen.com.tr'de.
2: Reklam.

0: Radyo Turkuaz.
1: Gönlün mabedimdir ömrüm. Al senindir gördüm gözümü.

0: gemilere adres oldu liman. Sen hala kuşlara hayran.
1: Reklam. Yaz bitmeden son bir tatil mi? Herkesi mutlu edecek otel seçenekleri ETS'de. Sen de gel ETS'ye, son yaz fırsatlarını kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Esra geldi, cüzdanları çıkarmadılar hala. Kasada bari oynamayın şu telefonlarla.
3: Engin Bey, oynamıyoruz. Bonus flash'tan kampanyalara katılıyoruz.
4: Ödemeyi de flash hızıyla yapıyoruz.
2: Nasıl?
5: Bonus flash'la. Yenilenen bonus flash, fırsatlarla dolu akıllı cüzdan. Alışverişlerinizde bonus flash kullanın. Kampanyalara tek tıkla kolayca katılın. Ödemeleri NFC ile mobil temassız veya QR'la flash hızında yapın. Ayrıntılı bilgi bonus flash'la.

0: Ölmekten değil, kaybolmaktan korkuyorum dedi bana.
1: Hoşça kal kardeşlerin en güzeli.
2: Bak bu baygın bakışlar var ya. Masum kız rolleriyle tavladın sen benim oğlumu.
3: Benimle görüşmüyorsun oğlum. Ben seni çok özlüyorum.
4: Abla orası bizim babamızı kaybettiğimiz, bizim ikimizin de dağılığı yani.
0: Ama belki de ben babamızı kaybettiğimiz yer tahsilik olacağım.
5: Çok şey mi kaybettim ben hayatta? Bir şey daha kaybetmeye niyetim yok.
6: Mercan Köşk ilk bölümüyle cumartesi ATV'de başlıyor.

0: Radyo Turkuaz'la sesimiz daha güçlü.
1: Gaziantep Radyo Turkuaz dinliyor.
2: Diyarbakır Radyo Turkuaz dinliyor.
3: Adana Radyo Turkuaz dinliyor.
4: Mardin Radyo Turkuaz dinliyor.

Deniz hala sıcak ve iyi bir tatil için ETS'de fırsat var. Sen de gel ETS'ye, otelini seç, yerini ayırt. Fırsatını bulmuşken tatili kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETS.tur.com'da.

0: Akakçe'ye baktın mı?
1: Akakçe. Hemen bakıyorum hayatım.
2: Akakçe, en ucuzu bulmak içindir. Akakçe.

0: Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan Paraf Para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi paraf.com.tr ve Diyalog'ta.
1: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
0: Reklam.
3: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
4: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Evin akıllısı nasıl olur? Gelin size anlatayım. Öncelikle çatınıza kurulacak güneş panelleriyle kendi elektriğinizi kendiniz üreteceksiniz. Bu sisteme ürettiğiniz enerjiyle çalışan bir CV enerji ısı pompası ekleyeceksiniz. Böylelikle evinizde 4 mevsim konforunu yaşayacaksınız. Kışın sıcacık, yazın serin. Üstelik 7/24 sıcak su her an elinizin altında olacak.

0: kontrol edeceksiniz. Ve tüm bunları güvenilir ve her an ulaşılabilir bir marka olan CV Enerji ile sağlayacaksınız. Çünkü akıllı ev enerjisini yöneten evdir. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
1: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.

0: Radyo Turkuaz Haber.
1: Mutlu günler, ben Enis Yıldırtan, gelişmeleri paylaşıyorum. Ağustos enflasyonu açıklandı. Tüketici fiyat endeksi Ağustos'ta aylık bazda %1,84 olurken yıllık bazda %31,51'e geriledi. İhracatta rekor kırıldı. Ocak-Ağustos dönemi ihracatı 185 milyar dolar, Ağustos'ta yıllıklandırılmış ihracat 280.3 milyar dolarla Cumhuriyet tarihinin en yükseği oldu. Milli Savunma Bakanlığı açıklama yaptı. Açıklamada Suriye'nin güvenlik ve istikrarının güçlendirilmesine yönelik desteğimiz devam edecek denildi. İstanbul Başakşehir Şamlar Mahallesi'nde bir inşaat alanında toprak kayması meydana geldi. Göçük altında kalan 3 işçiden ikisi kurtarıldı. Diğer işçi için çalışmalar devam ediyor. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu Halk Sağlığı Haftası'na ilişkin paylaşımda bulundu. 1401 aile sağlığı merkezinde 31 bin aile hekimiyle vatandaşlara hizmet verildiğini söyledi. Milli Eğitim Bakanlığı ile 15 üniversite arasında eğitim yapılarının afet güvenliği için işbirliği protokolü imzalandı. İşbirliğiyle bu yapıların yapısal güvenliğinin sağlanması için çalışmalar

0: yürütülecek. Serbest piyasada gram altın 6887, dolar 48.32, euro ise 56.27 liradan alıcı buluyor. Gelişmeleri paylaştık. Hoşça kalın.
1: Radyo Turkuvaz haber.

Yaz bitmeden son bir tatil mi? Herkesi mutlu edecek otel seçenekleri ETS'de. Sen de gel ETS'ye, son yaz fırsatlarını kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: Superfly kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira para af para hediye. Üstelik para af paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Parafly dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde para af para güzelliğini kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve Diyalog'da.
1: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Şoför Ekspertiz.
3: Hepsi burada.

0: firmă. Doku Home'da zam yok, indirim çok. Lansmanı özel nevresim takımı ve yatak örtüsü seti sadece 2499 TL. Doku Home, Bellona, İstikbal, Mondi Home mağazaları ve dokuhome.com.tr'de. Son gün 30 Eylül.
1: Serkan.
2: Efendim abi.
1: Sorun olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi vardı dükkan için, onu halledeceğim.
2: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
1: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
3: Türkiye'deki yüz binlerce işletmeye Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın

0: Daha dün annemizin kollarında yaşarken, daha dün...
1: Dede, şimdi okullu olduk diyordu hani.
2: Yok oğlum sen öyle deme. Masraf çıkarma şimdi.
3: Engin Bey, bırakın torununuz büyüsün, biz masrafları küçültürüz. Şimdi market, kırtasiye, giyim, çanta, elektronik ve seçili e-ticaret platformlarından yapacağınız okul alışverişlerinize 7000 liraya varan bonus. Bonus Flash'tan kampanyalara katılmayı unutmayın. Bonusunuz yoksa mobilden hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.
4: Ankara en iyi müziği 90.2 Radyo Turkuaz'dan dinliyor.
5: Radyo Turkuaz.

0: Oh, ne güzel çalıyor değil mi?
1: Ya, insanın içine huzur veriyor.
2: Anne babaların bu ara en sevdiği parça okul zili. En sevdiği hesap avans hesap. Okul alışverişini rahatlatmak için siz de hemen Garanti BBVA Mobile'e girin. Avans hesabınızı açıp 3 aya varan taksitle geri ödeyin. Ayrıntılı bilgi garantibbva.com.tr'de. Garanti.
3: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: Trafik sıkıcı değil mi? Ama sizi rahatlatacak bir haberimiz var. Doğa sigorta limitsiz ihtiyari mali mesuliyet teminatlı kasko poliçesiyle karşı tarafın masrafları ne olursa olsun cebinizden hiçbir şey ödemezsiniz. Doğa sigorta. Güven doğasında var.

0: Kıyafette bulacaksın. Lezzet arıyorsan
1: Festi.
0: Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa
1: buldum.
0: Opet'te bulacaksın.
2: Reklam.
3: Şansa kalmaz işimiz. Umran Oto Ekspertiz.
4: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
5: Hız limitlerine sadık kalın. Her yolun bir kapasitesi ve güvenlik sınırı vardır. Şehir içinde, okul geçitlerinde veya virajlı yollarda hızınızı düşürmek, beklenmedik durumlarda tepki vermeniz için size zaman kazandırır.
3: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
6: Diyanar Günün şarkısını sundu.

0: Deniz hala sıcak ve iyi bir tatil için ETS'de fırsat var. Sen de gel ETS'ye, otelini seç, yerini ayırt. Fırsatını bulmuşken tatili kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.

0: 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan Paraf Para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi paraf.com.tr ve Diyalog'ta.
1: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Auto Expertise.
3: Okul zili çalmadan DNR'da fırsatlar başladı. Tarzını yansıtan en havalı ve rengarenk tüm okul çantalarında %30'dan başlayan indirimler seni bekliyor. Bitmedi. Çizgili, kareli, eğlenceli mi eğlenceli tüm MyNote okul ve resim defterlerinde ikinciye %60 indirim fırsatıyla. Okul için aradığın her şey DNR mağazalarında.

0: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde. Bellona, Bellona. Reklam. Güzellikler dünyası. Parafın katkılarıyla.
1: Tarihte bugün 3 Eylül 1922 yılında Kütahya Emet, İzmir Ödemiş ve Uşak Eşme ilçelerimiz düşman işgalinden kurtuldu. Güzellikler
0: dünyası. Parafın katkılarıyla.

0: Radyo Turkuaz Haber.
1: Mutlu günler, ben Enis Yıldırtan, gelişmeleri paylaşıyorum. Ağustos enflasyonu açıklandı. Tüketici fiyat endeksi Ağustos'ta aylık bazda %1,84 olurken yıllık bazda %31,51'e geriledi. İhracatta rekor kırıldı. Ocak-Ağustos dönemi ihracatı 185 milyar dolar, Ağustos'ta yıllıklandırılmış ihracat 280.3 milyar dolarla Cumhuriyet tarihinin en yükseği oldu. Milli Savunma Bakanlığı açıklama yaptı. Açıklamada Suriye'nin güvenlik ve istikrarının güçlendirilmesine yönelik desteğimiz devam edecek denildi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna Savaşı'nda Rus ordusunun ilerlediğini savundu. Putin, düşmanın çökeceğinden şüphem yok dedi. UNICEF acı tabloyu paylaştı. Kurum, bir yıl içinde 21 ülkede 12 ila 17 yaşlarındaki çocukların 5'te 1'inin cinsel sömürü ve istismara maruz kaldığını bildirdi. Hububat alım miktarı ve ürün ödemesinde yeni bir rekor kırıldı. Toprak Mahsulleri Ofisi, hasat sezonunun başından bugüne kadar 12,1 milyon ton ürün aldı, 170 milyar liralık ödeme yaptı. Hamili kadın basketbol takımımız FIBA 2026 Dünya Kupası C grubu ilk maçında yarın Belçika ile karşı karşıya gelecek. Müsabaka 18.30'da başlayacak. Gelişmeleri paylaştık. Hoşça kalın.
0: Radyo Turkuvaz Haber.

0: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Kızgın mısınız? Kırgın mısınız? Yorgun musunuz? Yoksa çok mu neşelisiniz? Hayatınızın en özel ya da en kötü gününü mü yaşadığınızı düşünüyorsunuz? Peki bu durumu hangi şarkı özel?

0: sebepler? İşte tam da bu yüzden doğru frekansta, doğru programdasınız. Utkuyla istekler. İsteyin yeter.
1: Kalbimizden, gönlümüzden geçen ne güzellik varsa yolumuza çıksın dostlar. Herkese merhabalar, sevgiler, selamlar. Üç güzel saati yaşamak ve paylaşmak adına ben buradayım, sizlerle birlikteyim. Sesimin yankılandığı, sesimin güzelleştiği bütün dostlara, bütün ortamlara, mekanlara sevgiler, selamlar olsun. Nasılsınız? Şöyle bir bakayım. Maşallah iyisiniz. Gelmeden yazan dostlarımızın mesajlarını gördüm. Teşekkürler. Yine herkesin kalbinden geçenleri paylaşacağız. Kimin evinde eşlik edeceğim. Kimin hayatın telaşında dışarıda iş yerinde dinleyen dostlarımıza sesleneceğiz. Belki de adını bilmediğimiz bir yerlerden bir dostumuza sesimizi, şarkılarımızı duyuracağız ama her zaman söylediğim gibi duygularımız ortak, hislerimiz ortak. Evet, ben buradayım. Bakalım sizler neredesiniz ve neler yapıyorsunuz? Önce bir mesaj attığımızı hatırlatmak istiyorum siz sevgili dostlarımıza. Ufak bir içtimayla programı açacağız birazdan. 505-188-30-00 mesaj hattımız. Daha önce hiç yazmayanlar, aramıza yeni katılanlar, sizleri davet ediyorum. Sizler de buyurun. 505-188-30-00 mesaj hattımız, haberiniz olsun. Aynı zamanda Instagram Radyo Turkuaz, orada son bir fotoğraf paylaştım. Son paylaştığım fotoğrafın altına yorumlarınızı yapabilirsiniz. Takip etmek isteyen dostlarımız varsa @radyoturkuaz yazarak Instagram sayfamızı takibe alabilirler. X'te Radyo Turkuaz ve Facebook'ta da Turkuaz Radyolar, haberiniz olsun. Herkese mutlu, herkese sağlıklı, güzel bir gün diliyorum. Neyi diliyorsanız, neyi istiyorsanız her şey kalbimizce olsun.

0: de Parafly dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi Parafly.com.tr ve Diyalog'da.
1: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye Finans'ta olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar TürkiyeFinans.com.tr'de.
2: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
3: Pilot Garaj Auto Ekspertiz.
4: Selam, ben Piraye.
5: Ben de Rutkay.
4: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
6: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
7: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karekod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB mobilden kampanyaya katılmayı unutmayın.

gelene geçene ders olsun. Devam edelim. Harikasınız her zaman olduğu gibi. Şimdi başlayabiliriz artık mesajlara. Şöyle bir bakıyorum da çaylarını kahvelerini alan dostlarımız radyolarının yanı başında. İncirlova'dan Nurhan'la başlayalım. Selam olsun sizlere de. Yemek yaparken dinliyorum sizi. Kezban Mardin Nusaybin'den yine her zamanki bir yollardayım diyor. Sıradaki şarkıda sizlere armağan olsun. Severek dinliyoruz demiş Süleyman gönderdiği mesajında. Adınızı da yazın ki arkadaşlar bazen not etmeyi unutuyorlar burada. Hiç olmazsa telefon numaranız burada kayıt altına alınana kadar sizler isimlerinizi yazın, olur mu? Eskişehir'den dinliyorum sizi. Sizden bir şarkı istiyorum demiş Ayşen gönderdiği mesajda. İyi yayınlar, dinleyen herkese selamlar olsun. Anneme sevgilerimi iletiyorum diyor Aslı. İsa Hatice için gelsin demiş. Beni demiş radyonun diğer ucunda bekliyor peki. Hayri iyi yayınlar. Hoş bulduk, çok teşekkür ederim. Eşim Yasemin için selam gönderiyorum. Her şey gönlünüzce olsun. Allah tez zamanda kavuştursun diyelim. Meral iyi yayınlar. İzmir Çiğli organizeden Meral, o da bizi dinliyor. Özellikle canım kocam Serkan Aras için gelsin diyerek duygularını paylaşmışlar sevgili dostlar peki. Devam edelim Radyo Turkuaz'da Utku ile isteklere. 505 188 30 çift 0.

İstek alan şarkılarımızdan birisiydi. Dile getirmiş olduk. Bir sen Diyarbakır'dan kucak dolusu selamlar olsun. Kış hazırlığı yapıyorum diyor. Allah hepimize sağlık ve emeği nasip etsin diyor. Amin. Esma yayınlar. Ablam ve ben kedimiz hep birlikte kahve içerken dinliyoruz sizi. Çok sevdiğimiz annemize selamlarımızı gönderiyoruz demişler. Esma gönderdiği mesajında. Seda ben Kahramanmaraş'tan ilk kez yazıyorum. Yıllardır dinliyorum ama demiş. Kalbim buruk ve kırık diyor. Sıradaki şarkıda sana armağan olsun. Özellikle özlem dolu bir gün yaşadığını dile getirmişsin galiba. Gerçekten zor. Yani sizi dinleyen biri olarak diyor. Bir şekilde de olsa eğer ki hasretinizi, gurbetinizi, gönlünüzdeki belki de o hüznü atabiliyorsak ne mutlu bize. Ama biz yanı başınızdayız, bunu böyle bilin, olur mu? Ataşehir'den Enver, bir tanecik aşkım eşim Ayşem için armağan olsun diyor. Zühre, hoş bulduk, teşekkürler. Berri'nin mesajı var, Mersin'den selamlar. Bu sene bütün mutlulukları bir arada yaşadık diyor. Torunum Ecem Tuna önce burslu okudu, ODTÜ Lisesi'ni birincilikle bitirdi. Arkasından Muğla Tıp Fakültesini kazandı. Sizinle paylaşmak istiyorum diyor. Gurur duyuyoruz. Aynı sizin gibi Berin Hanım. Nice güzel yerlerde görelim gençlerimizi. Onlar bizim yarınlarımız. Canımız onlara emanet. 505-188-30-0 mesaj attı. Instagram Radyo Turkuaz.

0: Masraf dünyası, güzellikler dünyası.
1: Parafly'dan 10 bin lira değerinde Paraf para. Paraf Fly kart sahibi olan yeni müşterilerimizin...

0: macerasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi paraflycom.tr ve Diyalog'da.
1: Trafikte dikkat etmeniz gereken onca şey varken aklınız bir de evinizde kalmasın. Size güzel bir haberimiz var. Doğa sigorta konut sigortası, yangın, deprem ve diğer doğal afetlerin yanı sıra hırsızlık, su baskını, cam kırılması ve bu durumlardan doğabilecek komşu hasarlarını da güvence altına alır, yuvanızı her zaman korur. Doğa sigorta, güven doğasında var.
2: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
3: Pilot Garaj Auto Ekspertiz.
4: Serkan!
5: Efendim abi?
4: Soran olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
5: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
4: Gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
6: Türkiye'deki yüz binlerce işte...

yıkılmamak lazım. Hayata güçlü durmak lazım. Güçlü bakmak lazım. Güzel günler her zaman kapımızı çalmayacak, değil mi? O yüzden de her zaman o kapıyı bizim zorlamamız lazım. O şekilde hayata bakarak belki de güzellikleri yaşarız, öyle değil mi? O zaman şarkılar her zaman olduğu gibi belki de söyleyemediklerimizi, belki gönlümüzden geçenleri dile getirdiğimiz en güzel iletişim aracıdır. Şarkılar bazen insanlardan daha iyi anlatır kendisini. O zaman size anlatan şarkılarla devam edelim. Ne dersiniz? Yasemin, teşekkürler, sağ olasın. Salih Bursa'dan dinliyor biz. Salih Toprak. Radyonuzun müptelasıyım demiş. Sağ olasın. Eşim Burcu Toprak için gelsin gelecek şarkı peki. Merhabalar, dostlarım için sizden bir şarkı istiyorum demiş sevgili Fikret. Orhan, Ayla, Aslı ve Ertan'a diyerek duygularını paylaşmışlar. Orada dinleyen arkadaşlarımıza da sevgiler, selamlar olsun. Merhabalar, canımdan çok sevdiğim Köroğlu ailesi için sizden bir şarkı istiyorum diyor Seyhan göndermiş olduğu mesajında. Peki, sizlere de selam olsun. Yeşim, yayınlar, sıradaki şarkı senin için. Ebru'nun mesajı var İstanbul'dan. Canım kocam Şükrü için gelsin. Onu çok seviyorum diyor Ebru. İstanbul'dan göndermiş olduğu mesajında. Biraz nostalji yapalım mı? Ne dersiniz? Günün bu saatinde güzel gider diye umuyorum. Şöyle biraz 80'lere gidelim. Aysel Gürel imzalı.

Bir şarkıdır bu. İçinde her şey var, hayat var, yaşam var, bir insanın hayatı var, yaşadıkları var, beklentileri var. Kısacası her şey bu şarkının içerisinde. O halde devam edelim Utku ile isteklere. 505-188-30-0 mesaj attı. Daha önce hiç yazmayanlar, aramıza yeni katılanlar ve daimi dostlar, sizleri de bekliyorum. Bakalım nerelerden yazıyorsunuz. Instagram Radyo Turkuaz, birazdan oradaki mesajları da okuyacağım.

Okullar açılıyor, Vakıfbank kredi kartlarıyla ders zili çalmadan avantaj zili çalıyor. Vakıfbank bireysel kredi kartı.

Kullananlar Eylül ayında giyim, kitap, kırtasiye, kültür ve sanat sektörlerinde tek seferde yapacakları her 2000 TL ve üzeri alışverişe 200 TL toplamda 3000 TL World Puan kazanıyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.

Öyle güzelsiniz ki radyomuz açık diyor, kahvemiz yanımıza daha ne olsun diyor. Sevdiğimiz şarkılar bizlerle demiş sevgiliye Cemal. Çok teşekkür ederim. Duygularımız ortak, şarkılarımız ortak. Yani diyecek başka bir şey yok. Her daim olduğu gibi sevgimiz daim olsun diyelim. Bakalım dostlar nerelerden dinliyor. Ümit Silivri'den dinlediğini yazmış. Bir başka dostumuz var, Mana Pusulası. Sevgilerle, çok teşekkür ederim. Sözün ve müziğin ruhu iyileştirdiği bu saatlerde diyor. Frekansı aşan güzel dostluklara selam olsun demiş sevgili dostumuz. Çok teşekkürler, selamlar, sevgiler olsun sizlere de. Datça'dan selamlar, saygılar. Ebru Gündeş istekleri var İlda'nın göndermiş olduğu mesajda. İstanbul'dan sevgilerle, iyi çalışmalar, iyi programlar. Hukuk bürosunda sizi severek dinliyorum. Sezen Aksu az önce dinlettiğim Sevim. Sana ve bütün sevdiklerine darmanımız olsun. Urfa'dan Sibel ben. Canım ablalarım ve yeğenlerim için sizden bir şarkı bekliyorum. Fadime Afyonkarahisar'dan Fethi Bey kasabasından dinliyorum sizi. Şu anda biber tarlasına çalışan Hatice ablam, Nazife teyzem, halam ve annem için bir Soner Sarıkabadayı şarkısı birazdan dinleyeceğiz. Harun abi kaybolan yıllar şarkısı bizim için çalar mısın diyor. Zehra Antalya'dan bulaşıkları yıkarken dinliyorum sizi. Sağlıklı nefes aldığımız her güne çok şükür diyerek duygularını paylaşmış. 80'lere dönmüşken diyor Derya, bir Alpay dinleyebilir miyiz demiş. Bakacağım, sıradaki şarkıda sizlere ve Mersin'e kulak veren bütün dostlarımıza armağanımız olsun. Devam ediyoruz Utku'yla isteklere. 505-188-30-0 mesaj attığımız Instagram Radyo Turkuaz, X'te Radyo Turkuaz.

0: Daha dün annemizin kollarında yaşarken. Daha dün
1: evet, şimdi okullu olduk diyordu hani.
2: Yok oğlum sen öyle deme. Masraf çıkarma şimdi.
3: Engin Bey bırakın torununuz büyüsün, biz masrafları küçültürüz. Şimdi market, kırtasiye, giyim, çanta, elektronik ve seçili e-ticaret platformlarından yapacağınız okul alışverişlerinize 7000 liraya varan bonus. Bonus Flash'tan kampanyalara katılmayı unutmayın. Bonusunuz yoksa mobilden hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.
4: Okul zili çalmadan DNR'da fırsatlar başladı. Tarzını yansıtan en havalı ve rengarenk tüm okul çantalarında %30'dan başlayan indirimler seni bekliyor. Bitmedi. Çizgili, kareli, eğlenceli mi eğlenceli tüm MyNote okul ve resim defterlerinde ikinciye %60 indirim fırsatıyla. Okul için aradığın her şey DNR mağazalarında.

0: Reklam. Güzellikler dünyası. Parafın katkılarıyla.
1: Tarihte bugün 3 Eylül 1922 yılında Kütahya Emet, İzmir Ödemiş ve Uşak Eşme ilçelerimiz düşman işgalinden kurtuldu.
0: Güzellikler dünyası. Parafın katkılarıyla.

0: kelimeler yetmez.
1: Kelimeler yetmesin, kelimeler kifayetsiz kalsın sevgilerin, sevdaların üzerinde. Zeynep Ocak, canım kocam Recep, kızım Derin ve oğlum Atlas için bundan sonraki şarkıyı onlara hediye ediyorum demiş. Peki, selam olsun.

0: Radyo Turkuaz Haber.
1: Mutlu günler, ben Enis Yıldırtan, gelişmeleri paylaşıyorum. Ağustos enflasyonu açıklandı. Tüketici fiyat endeksi Ağustos'ta aylık bazda %1,84 olurken yıllık bazda %31,51'e geriledi. İhracatta rekor kırıldı. Ocak-Ağustos dönemi ihracatı 185 milyar dolar, Ağustos'ta yıllıklandırılmış ihracat 280.3 milyar dolarla Cumhuriyet tarihinin en yükseği oldu. Milli Savunma Bakanlığı açıklama yaptı. Açıklamada Suriye'nin güvenlik ve istikrarının güçlendirilmesine yönelik desteğimiz devam edecek denildi. İstanbul Başakşehir Şamlar Mahallesi'nde bir inşaat alanında toprak kayması meydana geldi. Göçük altında kalan 3 işçiden ikisi kurtarıldı. Diğer işçi için çalışmalar devam ediyor. İran, Hürmüz Boğazı'ndan geçmeye çalışan ve kurallara uymayan 11 gemiyi daha kara listeye aldığını duyurdu. Bu gemilere geçmek isterlerse ceza uygulanacağı belirtildi. 12 dev adam dünya sıralamasında yükseldi. Hamili erkek basketbol takımı FIBA Dünya Klasmanı'nda 2 basamak yükselerek 808,1 puanda 9. sıraya çıktı. Türkiye'nin yerli otomobili TOGG'un T10X modeli geçen ay 2939 adetlik satışla otomobil pazarında en çok tercih edilen araç oldu. Gelişmeleri paylaştık. Hoşça kalın.
0: Radyo Turkuaz Haber.

gidişat nasıl olacak? Bir şekilde olacak, öyle değil mi? Su akar yolunu bulur. İkinci saatteyiz dostlar. Burası Radyo Turkuaz. Edirne'den mutfakta sizi dinliyorum diyor Neşe Hanım. Selam olsun size. Neşe'den Reyhan kankası için bir şarkı. Mutfakta salça yapmaya çalışan arkadaşlara da selam olsun. Bereketli olsun. Sağlıkla, sıhhatle, afiyetle tüketin. Merhabalar Eskişehir'den güzel dileklerimle diyor Mesut ve Firdevs. Onlar bizim kuaför arkadaşlarımız. Kolaylıklar diliyorum. İzmir Çiğli Organize Sanayisi'nden Meral, o da bizi dinliyor. Canım kocam Serkan için demiş. Bir kere yazın ama olur mu rica ediyorum. Handan'ın mesajı var. Sapanca'dan sevgilerle kızım Aslı için gelsin diyor sıradaki şarkı. Mustafa'nın mesajı var. Konya'dan Mustafa Çınar. Kucak dolu sevgilerle çok sevdiğim eşim ve kızlarım için sizden bir şarkı istiyoruz demişler. Gönderdikleri mesajlarında. Çok sevdiğim Nurşen ablam için. Giresun Dereli Alancık Köyü'nden selamlar olsun. Sizden bir şarkı bekliyorum diyor.

Nazlı Acar peki. Bu şarkı da sizlere hediyemiz olsun. 505-188-30-0 mesaj attı. Instagram Radyo Turkuaz, X'te Radyo Turkuaz.

0: kart limitimi düşürmeyen eğitim ödemesi. Ara.
1: Peki, okul taksitleri için faizsiz ve masrafsız ödeme kolaydı. Bakalım bulabilecek mi?
2: Eğitim ödemelerinde aradığınız tüm çözümleri sunan cevap tek. Vakıfbank Winnow Campus. Çocuğunuzun eğitim sürecinde bütçenizi koruyan bu finansal ekosistemle, yüksek limit avantajları ile Sky Limit, masrafsız ihtiyaç kredisi ve EFT, havale, fast işlemlerinde ayrıcalıklar tek bir yerde. Siz de evraksız başvuru imkanı ve masrafsız kredi çözümleriyle dijital ve güvenli ödemenin kolaylığını keşfedin. Vakıfbank, daima seninle.
0: Sen de hissettin mi bu hissi? Bu his, tatil budur hissi.

0: Celtics.
1: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
2: Hepsi burada premium günleri 7 Eylül.

0: Cemre. Benimle evlenir misin?
1: Ölmekten değil, kaybolmaktan korkuyorum dedi bana.
2: Hoşça kal kardeşlerin en güzeli.
3: Bak bu baygın bakışlar var ya. Masum kız rolleriyle tavladın sen benim oğlumu.
2: Benimle görüşmüyorsun oğlum. Ben seni çok özlüyorum.
4: Abla orası bizim babamızı kaybettiler. Bizim ikimizin de dağılığı yani.
1: Ama belki de ben babamızı kaybettiğimiz yer tahsili bulacağım.
5: Çok şey mi kaybettim ben hayatta? Bir şey daha kaybetmeye niyetim yok.
6: Mercan Köşk ilk bölümüyle cumartesi ATV'de başlıyor.

0: Diyanar Gün'ün şarkısını sundu.
1: Beklenen gelecekse hiçbir zaman mevsim fark etmez, öyle değil mi? Allah sevenleri sevdiklerine kavuştursun. İzmir karşıya Kaşemikler'den Sabri O da biz dinliyorlar Meydan Çay Ocağı'nda. Orada dinleyen arkadaşlarımız var. Selam olsun. Cüneyt ve Mehmet ve Coşkun, selam olsun sevgili dostlarımıza. Geldim diyor, ben de buradayım Hatice Kırıkkale'den. Özellikle sana ve sevdiklerine armağan olsun. Gülnur, teşekkür ederim, İstanbul'dan dinliyoruz sizi. Öykü torunumun diyor, bugün doğum günü, başarılar dileğinde bulunmuş. Durgaz'dan başka radyo dinlemiyoruz. Sağ olun, sağ olun. Rize'den selamlar. Şu anda site asansörlerine bakım yapan servis yetkilileri var diyor. Bahçede çay içiyoruz, turkuazı ve sitemizi çok beğendiler diyor. Size de selamlarını gönderdiler. O zaman teknikteki arkadaşlara söyleyeyim.

diyelim. Gittikleri bütün sitelere Radyo Turkuaz ayarlasınlar. Asansörlerine olur mu? Muhsin abi iş sende. Top sende. İzmir'den Cemile eşim ve çocuklarım için. Aydın'dan Yeşim, o da bizi dinliyor. Kahveme eşlik ediyorsunuz diyor, afiyet olsun. Serenay'a ve Simge'ye gelsin diyor. Sıradaki şarkı peki. Meleğin mesajı var. Eşim Alper Tatlı için Sakarya'dan sevgiler diyerek duygularını paylaşmışlar. Alaaddin Ergün, sana ve sevdiklerine armağan olsun Hanife için ve özellikle sana ve kardeşim Kader ve kuzenim Nisa için diyerek duygularını paylaşmışlar sevgili dostlar. Dilek İstanbul'dan yayınlar. Emine Antalya'dan, yeğeni Meral bugün diyor askere teslim oldu. Bütün askerlerimize hayırlı tezkereler diliyorum diyerek duygularını paylaşmış Emine, göndermiş olduğu mesajında. Rabbim ayaklarına taş değdirmesin. 505 188 30 00 mesaj attığımız.

Öyle bir sevda ki adını bile unutturuyor insanı, öyle mi? Elif Kahramanmaraş'tan Kastamonu'ya tatile geldik diyor. Kulağımız sizde, selamlar olsun, iyi tatiller diliyorum. İyi yayınlar, nasılsınız diye sormuyorum. Sesiniz gayet iyi geliyor diyor. Turkuaz ailesine Ergin Bey selam olsun, Mudanya'ya da sevgiler, selamlar. Ferhat Tuzla'dan artık bizi biliyorsunuz diyor. İki gündür dış montajda atölyeden ve sizden de uzakta kaldık diyor. Olsun, iş olsun. Ve yine Turkuaz'la birlikte işimizin başındayız diyor sevgili Ferhan'a ve orada dinleyen dostlara da sevgiler, selamlar olsun. Kolaylıklar diliyorum güzel insanlara. Kayınvalideme selamlar olsun diye iletilen bir not var. Nazlı göndermiş olduğu mesajda, Nazlı Acar. Ayşenur Antalya'dan dinliyor bizi. Sıradaki şarkı sizler için armağan olsun. Bugün diyor bir karar aldım, daha da kıskanç olacağım diyor. Buradan eşime duyurmak istiyorum demiş. Hakkınız hayırlısı olsun diyelim. Savaş iyi yayınlar, Aydın'dan sevgilerle. Sıradaki şarkı bir tanem için. Ayfer, gününüz ve haftanız mükemmellikle geçsin diyor. Çok teşekkür ederim. İzmir Çeşme Altı'ndan selamlar olsun. Şu anda yolda dinliyorum sizi. Ve özlemin çektiğim arkadaşıma armağan olsun diyor. Göndermiş olduğu mesajında sevgili dostumuz Peyki. Devam edelim Utku'yla isteklere. Varsa eklemek istedikleriniz bana yazabilirsiniz. 505 188 30 çift 0 mesaj attınız.

0: Piraye.
1: Ben de Rutkay.
0: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
2: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
3: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB mobilden kampanyaya katılmayı unutmayın.

0: Ankara en iyi müziği 90.2 Radyo Turkuaz'dan dinliyor. Radyo Turkuaz. Şansa kalmaz işimiz,
1: Umran Oto Ekspertiz. Reklam. İdefix bilgilendiriyor. Şehre dönüşle birlikte günlük rutinde yeniden başlıyor. Mevsime uygun giyim ve sneaker seçimlerinden evde yenilenen ihtiyaçlara kadar yeni döneme hazırlanırken küçük değişiklikler günlük hayatı daha konforlu hale getirebiliyor. Özellikle ev yaşamında kullanılacak küçük ev aletleri ve

mobilyalarda ihtiyaçları önceden belirlemek hem doğru ürünü seçmeye hem de bütçeyi daha iyi planlamaya yardımcı oluyor. Şehre dönüş kampanyası kapsamında %30'a varan indirimlere ek 700 liraya varan kupon fırsatları İdefix'te. Giyim, sneaker, küçük ev aletleri ve mobilyalarda avantajlı alışveriş fırsatlarını keşfedebilirsiniz. Alışılmadık fiyatlar, alışılmadık kampanyalar, alışılmadık alışverişin adresi İdefix'te. İdefix bilgilendirdi.

bilebilirsin. Devam edelim. Çiğdem İzmir'den dinliyor. Çok teşekkürler. Tek dostum diyor Radyo Turkuaz. Can dostum eyvallah, sağ olun. Leman, iş yerindeki arkadaşlarım için gelsin. Seviyorum hepsini diyor. Leman Zeytinburnu'ndan yazmış. Eskişehir'den bir başka dostumuz var. Sevgili Mehmet Bey, sizlere de sevgiler, selamlar olsun. İstanbul'dan Merve, bugün 15. evlilik yıl dönümümüz. Buradan eşimi çok sevdiğimi söylemek istiyorum. Şakir'cim seni çok seviyorum diyor gönderdiği mesajında. Adem Beyazıt Hatay'dan selamlar. Öncelikle Turkuaz ailesine, eşim Zeynep ve kızı Melisa için sıradaki şarkı peki. Bursa Orhan Gazi'den dinliyorum. İsmim Gönül. Turkuaz'ı keşfettiğimizden beri tek radyomuz oldu diyorlar. İyi ki oradasınız, iyi ki varsınız. Sizlere ve güzel ailenize sevgiler, selamlar olsun. Gönül Hanım'a ve bütün sevdikleri için. Kahramanmaraş'tan Perihan'ı yayınlar. Bütün güzel şarkılar kardeşlerim Büşra ve Hacer için diyerek iletmişler mesajlarını sevgili dostlar. Peki, devam edelim o zaman Utku'yla isteklere. Biraz heyecan katalım. Az sonra diğer sayfa mesajlarınız var. Onları da dile getireceğim. Bakalım nerelerden dinliyorsunuz bizi? Var mı sevdiklerinize mesajlarınız? Varsa gönlünüzden geçenler, ben buradayım dostlar 17'ye dek. 505-188-30-0 mesaj attı. Instagram Radyo Turkuaz.

Bir reklam. Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, DS3, DS4, DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.

Devam edelim Radyo Turkuaz'da Utku ile isteklere. Kayahan Usta istekleri var. Birazdan dinleteceğim. Kayahan Usta'nın en güzel şarkılarından bir tanesiyle buluşturacağım sizi birazdan. Hüseyin Yetkiner, o da bizi dinliyor. İş arkadaşım Yusuf için. Kardeşimin doğum günü kutlu olsun diyor. Sakarya Karasu'ya sevgiler, selamlar. Ben Miraç, sizi Mardin'den dinliyoruz abi. Kardeşim Ecem'le birlikte kırtasiye alışverişine gidiyoruz demiş. Miraç gönderdiği mesajda. Perihan'ın mesajı Konya Ereğli'den. Şu anda domates sosu yapıyoruz. Torunlarım Hilal Yıldız, Güneşim için. Çocuklarım Ertuğrul Erdem için. Ve aynı zamanda gelinim Nadiye için diyerek duygularını paylaşmışlar. Bereketli olsun, selam olsun. Bursa'dan Hediye, yazamıyorum ama her zaman buradayım diyor. Sizden bir şarkı istiyorum. Özellikle bütün pres operatörleri için demişler. Aman dikkat edin, Allah'a emanet olun. Güzel bir şarkıyla buluşturacağım sizi. Devam edelim Utku'yla isteklere. Varsa eklemek istedikleriniz bana yazabilirsiniz. 505-188-30-0 mesaj hattımız. Adınızı, nereden dinlediğinizi, sevdiklerinize mesajlarınızı bana aktarabilirsiniz.

0: 30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan paraf para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi paraf.com.tr ve Diyalog'ta.
1: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Şoför Ekspertiz.
3: Lacivert dergi kahraman dosyasıyla raflarda. Kendi benliğinin kahramanı mısın? Abdulhalik Çimen. 15 Temmuz'da meydanlara koşanlar büyük bir hikayenin kahramanlarıdır. Mim Kemal Öke. Kahramanlık bir hazırlık mesleğidir. Zeynep Merdan. İyilikle aldatmak ve sahte kahramanlar. Yiğit Ali'dir. Kılıç Zülfikar. Nolan'ın Odyssey filmi üzerine kahramanın son yolculuğu. Hepsi ve çok daha fazlası Lacivert'in Eylül sayısında.
4: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
0: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde.
5: Bellona, Bellona.
6: Reklam.
7: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
8: Sevgili dostlar, ben Altan Ertekli. Çiftçi kardeşlerim, şimdi beni iyi dinleyin. Toprağın bereketi sizden, enerjinin gücü güneşten gelir. Tarımsal sulama sistemlerinde doğru planlama ve güvenilir çözümler büyük önem taşır. Eğer sen de güneş enerji sistemlerine yatırım yapacaksan, o zaman doğru sistemi kurmak ve daha detaylı bilgi almak için bu konunun uzmanı CV Enerji yetkili bayileriyle çalışabilirsin. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
7: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: Güzellikler dünyası.
0: Paraf'ın katkılarıyla.
9: Tarihte bugün 3 Eylül 1922 yılında Kütahya Emet, İzmir Ödemiş ve Uşak Eşme ilçelerimiz düşman işgalinden

Bu saati de yavaş yavaş toparlayacağız. Buca'dan Nazo, siz dinliyorum diyor. Sevim Ayten Güler, Selda Fatma Nurcan için. Ekip olarak dinliyoruz demişler, selam olsun. Adana'dan, Toroslardan, Bürücek Yaylası'ndan selam olsun. Artık yaylanın sezonunu kapatıyoruz demişler. Adana'dan Kendişah. Kürşat aleyküm selam. Her şey gönlünce olsun senin de. Ferhat İzmir'den, Aykabıcılar sitesinden devamlı dinliyorum sizi. Mesai arkadaşlarım Gülşah, Aynur, Serpil ve Fatma için sizden bir şarkı istiyorum demişler. Sizlere de sevgiler, selamlar olsun. Melike Bergama'dan dinliyor. Sevgili eşim Zafer için sizden bir şarkı bekliyoruz. Dilek İstanbul'dan dinliyor. Sana ve bütün sevdiklerine. Yasemin Konya'dan, bugün kayınvalidem Leman Hanım'ın doğum günü. Ona pasta yapıyorum şu anda. Sıradaki şarkı onun için olsun diyor. Yasemin Hanım'a, kayınvalidesine ve güzel ailesine benden sevgiler, selamlar olsun. Hazır mıyız? Hadi bu şarkıyla son saate taşıyalım programı. 505 188 30 çift 0.

0: Radyo Turkuaz Haber.
1: Mutlu günler, ben Enis Yıldırtan, gelişmeleri paylaşıyorum. Milli Savunma Bakanlığı Mekke İttifakı ile alakalı açıklama yaptı. İttifakla askeri alanda birlikte çalışabilmenin artırılması, savunma sanayisinde ortak üretimin güçlendirilmesi hedefleniyor denildi. Ağustos enflasyonu açıklandı. Tüketici fiyat endeksi Ağustos aylık bazda %1,84 olurken yıllık bazda %31,51'e geriledi. İstanbul Başakşehir Şamlar Mahallesi'nde bir inşaat alanında toprak kayması meydana geldi. Göçük altında kalan 3 işçiden ikisi kurtarıldı. Diğer işçi ise hayatını kaybetti. 1 Eylül itibarıyla Vira Bismillah diyerek denize açılan Karadenizli balıkçılar kıyıya bol miktarda palamutla dönüyor. Karadeniz'de palamut 100 lira civarında satılıyor. ÖSYM Başkanlığı'nca 2026 YKS Milli Sporcu Yerleştirme Sonuçları açıklandı. Adaylar sonuçlarını sonuç.usym.gov.tr adresinden öğrenebilecek. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu Halk Sağlığı Haftası dolayısıyla bilgilendirmelerde bulundu. Bugüne kadar 1.117.000 anne adayına danışmanlık hizmeti sunulduğunu söyledi. Serbest piyasada gram altın 6.902, dolar 48.31, euro ise 56.29 liradan alıcı buluyor. Gelişmeleri paylaştık, hoşça kalın.
0: Radyo Turkuaz Haber.

Şüphesiz hepimiz anılarla yaşıyoruz, öyle değil mi? Anılar bizlere her zaman olduğu gibi kimi zaman hüzün, kimi zaman tatlı bir tebessüm verir, ama fazla da anılarda kalmamak lazım. İleriye doğru bakmak lazım hayat içerisinde. Her zaman söyleriz. Yaşadıklarımız bizlere birer tecrübe oluyor. Evet, üçüncü ve son saatteyiz. Şöyle bir bakalım, İstanbul'da trafik durumu şu anda %60 seviyelerinde. Ben Mehmetçik Vakfı Orhanlı yönünde bir sağ şeritte trafik kazası var, maddi hasarlı. İki şerit birden trafiği kapalı. Orada yoğun bir trafik var, haberiniz olsun. Sahil yolu Bakırköy Ataköy yönünde orta şeritte bir trafik kazası var. Orada da bir şerit trafiğe kapalı. Avcılar Gümüşpala Küçükçekmece yönünde sağ şeritte bir araç arızası meydana geldi az evvel. Orada da yine yoğun bir trafik var. Ama şu anda seyrinde giden köprülerin de özellikle giriş noktalarına doğru Avrupa Anadolu ve Anadolu Avrupa yönlerinde hafiften yoğunlukların başlamış olduğunu görüyoruz. Yollarda bizleri dinleyen dostlarımıza da kazasız iyi yolculuklar. Devam edelim Utku ile isteklere. Önce istek alan bir Bendeniz şarkısı vardı. Önce bu şarkıyla buluşalım. Hemen akabinde kısa bir araya gideceğiz. Aranın ardından devam edeceğiz. 505-188-30-0 mesaj attı. Bakalım şu anda kimler nerelerde? Yolda mısınız? Ne alemdesiniz? Kısa kısa isim ve şehir yazarak bana ulaşabilirsiniz.

0: de Parafly dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve Diyalog'da.
1: Getir Büyük'te şehre dönüşte kaçmaz bu fırsat. Bugün 400 gram Nutella 145 lira. 650 mililitre Asperox çeşitleri 65 lira. Zamanını ve cebini düşünenlere.
2: Sen hayatım o güzel. Yanımda kalır mısın?

0: İzmir'e gidecektim. Sen de gelir misin benimle?
1: Çalınmasın söylenmesin. Sen benim şarkılarımsın.
0: Leyla!
2: Boşuna bekleme. Çoktan gitti bile. Mafya için çalışıyor. Kayıplara karıştı.
0: Bambaşka olan sen misin Leyla? Sen gidince ben de aynen böyle kalmıştım. Her yer alev alev yanacak diyorum Leyla. O yangında sen de kül olma.
3: Seninle yaşadığımız her şey gerçekti Doğan.
4: Abi yeni sezonuyla Salı ATV'de başlıyor.
5: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe en ucuzu bulmak içindir. Akakçe.
6: Reklam. Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sunar.
7: Merkez Bankası'nın raporuna göre deprem bölgesinde artan konut arzı, kira enflasyonundaki yükselişi yavaşlattı. Yeniden imar faaliyetleriyle güçlenen arz artışının çevre illerdeki kiralık konut piyasasına da olumlu yansıması bekleniyor.
6: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sundu.

tabi artık yavaş yavaş birçok dostumuzun mesai sonuna geldiğini görüyoruz. Biraz da yorgunluk var tabi üzerinizde. Atmaya çalışacağız bu son dakikalarımıza yaklaştığımız zaman diliminde. Şaban Akkoç, kardeşim kolay gelsin diyor eşime ve dinleyen herkes için. Sizin de her şey gönlünüzce olsun. Selamlar olsun güzel insanlara. Özkan Mersin'den, şu anda Konya'dan, Adana'dan Konya Ereğli'ye seyahat halindeyim. İşim gereği sürekli seyahat ediyorum. Bana eşlik ettiğiniz için teşekkürler diyor. Yolun açık olsun Özkan. Allah'a emanet. Mersin'in Erdemli Güneyli Mahallesi'nden Zeki, ailemle dinliyoruz. Sıradaki şarkım sizlere darmağan olsun. Bakacağım o şarkıya da artık son dakikalar neredeyse. Şu anda dinliyoruz sizi. Çok yorulmuş ustamız için sizden bir şarkı bekliyoruz diyor. Turgut Usta'ya gelsin diyor. İzmir Çiğli'den Meral Hanım. Kolaylıklar diliyorum. Ustalar yorulur. Öyle değil mi? Bizler de birer hayat ustasıyız aslında, bakmayın. İnsan yoruluyor. Düşünürken yoruluyor. Yürürken yoruluyor. Yani hayat yoruyor insanı ama fazla da takılmamak lazım. O anın tadını, kıymetini bilmek lazım.

Burası Turkuaz, Türkiye'nin radyosu, sizlerin radyosu. Utku ile İstekler devam ediyor. Ben buradayım dostlar, haberiniz olsun. 505 188 30 çift 0.

VakıfBank Vinov iş yeri mobil ile işletmeler mağazada, kapıda, sahada, her an her yerde tahsilat yapabiliyor, işler kolaylaşıyor. VakıfBank daima seninle.

Artık son neredeyse yarım saat. Bu son yarım saatte de sizlerden gelen mesajları değerlendirmeye devam edeceğim. Mehmet, çok teşekkür ederim. Her şey gönlünce olsun senin de. Ayşe, o da biz dinliyor. Hatay sizi dinliyor demiş. Çok teşekkür ederim. Gül'ün mesajı var. O da bizi dinliyor. Sevgiler, selamlar olsun Gül Hanım'a ve kıymetli ailesine de. Selamlar, sevgiler. Şöyle bir şey yapalım. Son yarım saatimizin içerisinde kısa kısa adınızı ve sevdiğiniz şarkıcının adını yazın. Ben de en çok istek alan şarkıcınızın adını bir başka şarkıyla sizlere aksettireyim, olur mu? Sadece yapmanız gereken tek şey bu. Adınızı, nereden dinlediğinizi ve sevdiğiniz şarkıcının adını bana yazın. En çok istek alan şarkıcımızın en sevilen şarkılarından birisini de sizlere ulaştırayım son yarım saatimizin içerisinde. Böyle bir güzellik olsun size de, bulmuş olduğunuz mekanlarda, ortamlarda. O zaman hazır mıyız? 505-188-30-0 mesaj attığımız. Yapmanız gereken tek şey bu. Adınızı ve sevdiğiniz şarkıcının da adını yazarak bana hızlı bir şekilde ulaştırın ki ben de sevdiğiniz şarkıcının belki de en sevdiğiniz şarkısını dile getirmek isterim. Adresinize teslim etmek isterim.

0: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur
1: lazım. Pilot Garaj çekilişle her ay iki araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Şoför Ekspertiz.
3: Trafik sıkıcı değil mi? Ama sizi rahatlatacak bir haberimiz var. Doğa Sigorta limitsiz ihtiyari mali mesuliyet teminatlı kasko poliçesiyle karşı tarafın masrafları ne olursa olsun cebinizden hiçbir şey ödemezsiniz. Doğa Sigorta. Güven doğasında var.

Devam edelim Radyo Turkuaz'da. Merhabalar, ada ben, ada için ve bütün sevdikleri için. İzmir'den Seyhan, Volkan Konak demişler. Bakacağım, yetiştirmeye çalışacağım. Çünkü sınırlı sırada gidiyoruz. Zeynep, manifest diyor. Üzefe, siz zaten en sevdiğimiz şarkıları çalıyorsunuz demiş. Çok teşekkür ederim, sağ olun. İzmir'den Ferhat, o da biz dinliyor. Mert Demir diyor, birazdan dinleteceğim. Hakan Peker dinletmiştim yalnız. Ankara Sincan'dan Müyesser Hanım, selam olsun size de. Ayça, Tekirdağ Çorlu'dan. Ayça Akıncı, Ebru Gündeş demiş. O zaman Meryem, Ümüş ablalarım ve canım annem için diyerek duygularını paylaşmışlar sevgili dostlar. Önce ilki Mert Demir isteği, hemen akabinde bir Ebru Gündeş isteği vardı. Ardından artık zaten yavaş yavaş programı toparlayacağız. Son mesajları birazdan dile getireceğim. Bakalım kimler bizimle beraber. 505 188 30 çift 0 mesaj attığımız.

ama akşama kadar da trafikteyim diyor. Bindiğim her arabada turkuazda. Sağ olun, iş yeri arabaları da sizleri dinliyor demiş. Sevgili Hatice Hanım'a ve orada dinleyen dostlara sevgiler, selamlar. Mesut, Yıldız Silbe demiş, birazdan dinleyeceğiz. Vedadan hemen sonra dinleyeceğiz. Ayşegül, iki hafta aradan sonra yeniden turkuazdayım demiş. Aklımdan ne geçtiyse hepsini çaldınız diyor. Sağ olun, eksik olmayın. Kahramanmaraş'tan dinliyorum sizi. Çok değerli hocama, şu anda eğitim yapıyor demiş direksiyon hocası. Onun için bir şarkı istiyorum diyor sizden. Sevgili İbrahim Pekmezci ve orada dinleyen arkadaşlara da kolaylıklar diliyorum. Uğur, ben teşekkür ederim. Sana ve sevdiklerine de armağanımız olsun. Son olarak dinleteceğim şarkı. Evet, ben artık yavaş yavaş programı nihayete erdireceğim. Az sonra hop dedik Ayhan sizlerle birlikte. Yarın haftanın son iş gününde yeniden kavuşmak ümidiyle diyelim. Ben müsaade istiyorum. Allah sağlık saat verirse yarın saat 14'te yeniden kavuşmak ümidiyle. Mutlu, huzurlu, güzel bir gün olsun dostlar. Hepiniz Allah'a emanet olun. Allah'a ısmarladık.

0: ücretsiz ve masrafsız ödeme kolaylığı. Bakalım bulabilecek mi?
1: Eğitim ödemelerinde aradığınız tüm çözümleri sunan cevap tek. Vakıfbank Winnow Campus. Çocuğunuzun eğitim sürecinde bütçenizi koruyan bu finansal ekosistemle, yüksek limit avantajları ile Sky Limit, masrafsız ihtiyaç kredisi ve EFT, havale, fast işlemlerinde ayrıcalıklar tek bir yerde. Siz de evraksız başvuru imkanı ve masrafsız kredi çözümleriyle dijital ve güvenli ödemenin kolaylığını keşfedin. Vakıfbank, daima seninle.
2: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
3: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
4: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye Finanslı olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar TürkiyeFinans.com.tr'de.
5: Lacivert dergi kahraman dosyasıyla raflarda. Kendi benliğinin kahramanı mısın? Abdülhalik Çimen. 15 Temmuz'da meydanlara koşanlar büyük bir hikayenin kahramanlarıdır. Mim Kemal Öke. Kahramanlık bir hazırlık mesleğidir. Zeynep Merdan. İyilikle aldatmak ve sahte kahramanlar. Yiğit Ali'dir. Kılıç Zülfikar. Nolan'ın Odyssey filmi üzerine. Kahramanın son yolculuğu. Hepsi ve çok daha fazla. Fazlası Lacivert'in Eylül sayısında.
6: Trafik sıkıcı değil mi? Ama sizi rahatlatacak bir haberimiz var. Doğa Sigorta limitsiz ihtiyari mali mesuliyet teminatlı kasko poliçesiyle karşı tarafın masrafları ne olursa olsun cebinizden hiçbir şey ödemezsiniz. Doğa Sigorta. Güven doğasında var.
7: Reklam.
8: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
9: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
10: Takip mesafesini koruyun. Öndeki araçla aranızda her zaman güvenli bir boşluk bırakın. Genel kural, öndeki araçla aranızda en az 2 saniye mesafe olmasıdır. Bu, ani fren durumlarında zincirleme kazaları önler.
8: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
9: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.

0: Radyo Turkuaz Haber.
1: Mutlu günler, ben Enis Yıldırtan, gelişmeleri paylaşıyorum. Milli Savunma Bakanlığı Mekke İttifakı ile alakalı açıklama yaptı. İttifakla askeri alanda birlikte çalışabilmenin artırılması, savunma sanayisinde ortak üretimin güçlendirilmesi hedefleniyor denildi. Ağustos enflasyonu açıklandı. Tüketici fiyat endeksi Ağustos aylık bazda %1,84 olurken yıllık bazda %31,51'e geriledi. İstanbul Başakşehir Şamlar Mahallesi'nde bir inşaat alanında toprak kayması meydana geldi. Göçük altında kalan 3 işçiden ikisi kurtarıldı. Diğer işçi ise hayatını kaybetti. Nepal'de can kaybı artıyor. Rasuva bölgesi ve çevresinde meydana gelen selde hayatını kaybedenlerin sayısı 1254'e yükseldi. Merkez Bankası'nın toplam rezervleri 28 Ağustos haftasında bir önceki haftaya göre 252 milyon dolar azalışla 188 milyar 198 milyon dolar oldu. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy hedeflerinin turizmi 81 ile ve yılın 12 ayına yaymak olduğunu söyledi. Turizmin oluşturduğu ekonomik değerden şehirlerimizin daha fazla pay almasını sağlamak istiyoruz dedi. 20. Akdeniz Oyunları sona erdi. Türkiye organizasyonu 111 madalyayla ikinci sırada tamamladı. Gelişmeleri paylaştık. Hoşça kalın.
0: Radyo Turkuaz Haber.

bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır. Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları Hop Dedik Show'u sunar.

0: kızım.
1: Ayhanlar da nerede kaldı? Halbuki programından evvel geleceklerdi de hemen hareket edecektik. Ha, işte geliyor.
2: Evet, geldim. Yayına başlıyoruz. Hadi bakalım, hazır mıyız? Çok mesudum.
0: Hop dedik Ayhan Show. Bu istasyonda her akşam yayında. Sakın ola, kaçırmayın.
3: Kaçırmayın, buluşalım. İyi akşamlar, Lubex Motor Yağları Hop Dedik Show.
4: Ya seni bir yerden gözüm ısırıyor ama nereden?
3: Her gün bu saatte yayındayız Radyo Turkuaz'da. Utku'ya da teşekkürler, ondan nöbeti devraldık. 8'e kadar güzel bir trafik yolculuğu olacak. Benim güzel ülkeme, yurt dışında yaşayan tüm dinleyicilerime selamlar iletiyorum. Haydi bakalım yolculuk başlasın. Birazdan

0: 90'larda var diyenler için açılışta 2.90'lar patlattık, bence güzel de oldu.
1: Ayhancığım, canım dans etmek istiyor.
0: Bak, 90'ların böyle bir şeyi var. O tarz şarkılar duyunca insanlar bir hareketleniyorlar. Şimdi WhatsApp'tan bize ulaşabilirsiniz. 0505 188 30 çift 0. Neredesiniz? Ne yapıyorsunuz? Yolculuk nereye? Yurt içinde misiniz? Yurt dışında mısınız? Yanınızda kimler var? Birkaç böyle sesli mesaj alalım isterseniz. Saat 6 gibi de ortaya bir konu atacağız. Onu tartışacağız sizlerle. Şimdi bir reklam arası dostlar.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam edecek.
0: Reklam.
3: İstikbalden evlenenlere büyük jest, evini tasarlayanlara çok cazip indirimler ve 134 bin TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. İstikbale gelin, fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
4: Kart limitimi düşürmeyen eğitim ödemesi. Ara.
5: Peki, okul taksitleri için faizsiz ve masrafsız ödeme kolaylığı. Bakalım bulabilecek mi?
6: Eğitim ödemelerinde aradığınız tüm çözümleri sunan cevap tek. Vakıfbank Winnow Campus. Çocuğunuzun eğitim sürecinde bütçenizi koruyan bu finansal ekosistemde yüksek limit avantajları ile Sky Limit, masrafsız ihtiyaç kredisi ve EFT, havale, fast işlemlerinde ayrıcalıklar tek bir yerde. Siz de evraksız başvuru imkanı ve masrafsız kredi çözümleriyle dijital ve güvenli ödemenin kolaylığını keşfedin. Vakıfbank, daima seninle.
7: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
8: Pilot Garaj Auto Ekspertiz.
9: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye Finans'ta olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar TürkiyeFinans.com.tr'de.
10: Cemre. Benimle evlenir misin?
1: Ölmekten değil, kaybolmaktan korkuyorum dedi ben.
11: Hoşça kal kardeşlerin en güzeli.
12: Bak bu baygın bakışlar var ya. Masum kız rolleriyle tavladın sen benim oğlumu.
13: Benimle görüşmüyorsun oğlum. Ben seni çok özlüyorum.
14: Abla orası bizim babamızı kaybettiler. Bizim ikimizin de dağılıyor ya.
1: Ama belki de ben babamızı kaybettiğimiz her tazeyi bulacağım.
15: Çok şey mi kaybettim ben hayatta? Bir şey daha kaybetmeye niyetim yok.
16: Mercan Köşk ilk bölümüyle cumartesi ATV'de başlıyor.
17: Serkan!
18: Efendim abi?
17: Sorun olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
18: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
17: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
19: Türkiye'deki yüz binlerce işletmeye Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor. Empara.

0: en sevdiğimiz hali. Hem geçmiş hem günümüz sevilen şarkılar. Hep eşlik edilecek şarkılar. Genellikle nostalji deyince insanların aklına hep 90'lar geliyor ama 80'lerin de büyük şarkıları vardır. Bu da onlardan bir tanesiydi. Hoş geldiniz. Bakalım kimler burada? Hemen bir yurt dışına merhaba diyelim.
1: Ayhan diyorum, merhaba. Ben Hollanda'nın Tilburg şehrinden Songül.
0: Songül Tilburg temsilcimiz.
1: Saat 16.11. Hava çok rüzgarlı. 24 derece.
0: Yavaş yavaş sıcaklıklar düşüyor mu?
1: Ben aldım. Keyifle balkonda. Pusuya yattım. Seni dinlemek istiyorum. İyi yayınlar, sevgiler, saygılar.
0: İyi düşünmüşsün.
2: Aferin Maria. Bunu iyi düşündün.
0: Keyfini çıkar bakalım. Kadir şu anda Aslantepe Kilit tarafı, Kilit diyor, Aslantepe yolu. Hemen bakalım İstanbul trafiğinde 167'lik bir yoğunluk var. Şimdi stadyuma giriş ta neredeyse Gazi Osman Paşa sapağından itibaren. Eğer ki Anadolu yakasına geçecekseniz oralar yoğunlaştı şu anda. Hatta son birkaç gündür her zamankinden daha fazla artarak yoğunluk devam ediyor. Önümüzdeki günlerde okullar da açılacak. İstanbul tadını bulacak. Öyle diyelim. Tam eğlence. Bence öyle yani.

Merhaba Pelin, nasılsın, iyi misin? Programı sektör demiş, şarkılar güzel ya Pelin. Sana ve annene Selma Hanım'a selamlar iletiyorum. Güzel bir akşam olsun sizler için. Dostlar, bir 7 saniye aranızdan ayrılıyorum.

0: Toplu taşıma, özel otomobiller, kentler arası yolculuk, yurt dışı dünyanın dört bir yanı. Radyo Turkuaz'a bakar mısınız? Her yerde adımız var. Çat çat çat. Aynen. Evet. Sizler için mikrofondayım. Teşekkür ederim. Deha buradaydı.
1: Ne diyor, ne diyor?
0: Ben aşksız bir prensim diyor.
1: Ha, iyi, iyi.
0: Ne bileyim, ne bileyim, ne bileyim.

0: Bana bir selam yollar mısın? Yollarım. Muhammed, fotoğraftaki sensin değil mi? Yakışıklı. Bakalım burada kim var acaba? Buyurun, iyi akşam.
1: Merhaba Hop dedik.
0: Merhaba efendim.
1: Sesini duymak çok güzel.
0: Teşekkür ederim.
1: Olmak da aynı şekilde.
0: Neresi burası?
1: İskenderun'dan herkese çok selam. Atölyedeydim, işlerimi bitirdim. Şimdi keyifle çıkıyorum. Müzikleriniz eşliğinde.
0: İskenderun her zaman Radyo Turkuaz'dır. Devam edelim bakalım. İyi akşamlar. Kimle görüşüyoruz? Leyla Hanım.
2: Malumunuz Antalya çok sıcak.
0: Antalya çok sıcakmış, evet. Birkaç yerden mesaj geldi.
2: Akşamüstü biraz Poyraz gibi hafif esiyor.
0: Ha.
2: Böyle durumlar. Akşam yemeği hazırlıyorum.
0: Mutfaktasınız.
2: Eski nostaljik bir radyomla sizi dinliyorum. Hem yemek yapıyorum hem sizi dinliyorum.
0: Teşekkür ediyorum. Bence çok güzel yapıyorsunuz.
3: Aferin Maria, bunu iyi düşündün.
0: Bakalım. Coşkun Kaptan yine yol durumu verecek.
4: Antalya öyle. Şu anda 35 derece sıcak.
0: Antalya sıcak bir şey.
4: Şarjımız 17.30'da başlıyor. Turkuaz FM'le Hop dedik ayağına devam ediyor.
0: Kolay her zaman gibi. Yayınlar. Her zaman gibi, teşekkür ediyoruz. Servislerde yoğun bir şekilde dinleniyoruz. Benim yaşım 52. Yıllar evvel seni Avcılar'dan dinliyorum bu arada. Yayında diyor senle görüşmüştük. O zaman bir yarışmaya katıldım. Ve saat hediye ediyordun diyor. Yarışmayı da kazandım. Ondan sonracıma. Aradan bunca zaman geçti, 52 yaşındayım. Eyvallah, çok teşekkür ediyorum sevgili Şenol. Ben radyo dinleyicilerinin bağlılığını çok severim. Şimdi efendim bir reklam arası verelim. Saat 6'da. Her gün ne diyoruz? 6'da. Günün konusu gelecek. Yine eğlenceli güzel konular var. Reklam sonrası görüşelim. Hadi bakalım.
5: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam edecek.

0: 30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan Paraf Para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi paraf.com.tr ve Diyalog'da.
1: Mutlu yıllar Mutlu Akü. Size de mutlu yollar.

0: Tam 80 yıldır.
1: Mutlu akü bir numara.
2: Dünya Göz bilgilendiriyor. SGK kapsamında göz sağlığınızı güvence altına alın. Rutin göz muayenelerinizi ihmal etmeyin. 444-4-469.
3: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
4: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz. Otomotor Şoto Ekspertiz.
5: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla. Birlikte sağlıkla. HDI Sigorta. Her anında daima yanında.
6: HDI Sigorta.
7: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.

Savaş Topçu diyor ki Aydın'dan selamlar. Yoğun trafik altında Radyo Turkuaz. Eczaneden ilaç dağıtımı yapıyorum. Son seferdeyim şu anda sizinle. Mardin'deyiz Hasan. Vallahi trafik çok yoğun burada diyor. Bir de fotoğraf çekip göndermiş. Hey gidi Mardin. Orası da çok yoğunlaşmış. Devam edelim. Şimdi bugün çok sıcak sıcak diye mesajlar geldi. Ela Hanım da buna itiraz ediyor. Ben diyor New York'ta yaşıyorum. Yani New York'ta güneş yüzü görmedik doğru düzgün. O yüzden kimse lütfen şikayetlenmesin. Yazın sıcak, kışın soğuk olur diye. Çünkü hep yağmur var burada diyor Ela Hanım. Vallahi Ela Hanım. New York'a hiç gelmedim açıkçası, o yüzden bilemiyorum ama hani turist olarak gelsem bir 10 gün kalsam yağmurunu da, ama New York'un kışı çok yaman oluyor, onu biliyorum en azından. Yollar falan kapanıyor, feci oluyor. Ela Hanım teşekkür ediyoruz. Devam edelim. Konya'dayız Mustafa Çınar. Kucak dolusu sevgiler. Ya eşim ve kızlarım diyor sizleri dinliyor. Bize bir selam olmaz mı? Olmaz mı?

0: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, DS3, DS4, DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
1: Sevgiler, saygılar, kimler nerede neler yapıyor? Osmaniye'deyiz, herkese selamlar. Meryem, aslında biraz yolculuk halindeyiz. Ailece Gaziantep'e doğru gidiyoruz. Bize de bir şarkı gelir mi? Gelmez mi? Meryem, hem sana hem de arabada kimler varsa onlara bir selam iletelim. İstanbul'dan İbrahim, çok eski dinleyicinim. Kadımköy'den, Bayram pardon. Niye İbrahim diye not etmişler, onu bir değiştirelim o zaman ya. Kadımköy'den Bayram. Seninle yaşıtız. Bende 6 tane torun var. Ama diyor fotoğrafa bakarsak büyük baban gibi duruyorum diyor. Öyle demeyelim. Şey derler ya, kalbi genç falan. Ya şöyle. Ben yani herkesin kendi tercihidir, bir şey diyemem. Bütün kuralları gereği aslında bu konu çok da konuşulmaz ama biz buradan uyarıcı nitelikte olduğu için sürüm. Hayatım boyunca sigara kullanmadım mesela. Bunun faydalı olduğunu düşünüyorum. O yüzden yani etkilerden bir tanesi o. Ama herkesin kendine göre bir yaşı var. Birincisi o. İkincisi her ne kadar yaş göstermiyor, sen daha genç gözüküyor falan, bunlar hepsi boş. Takdir ilahi ne derse tabii ki olur. Bir bakarsın ki sen daha uzun yıllar 90-100 yaşına kadar yaşamışsın. Ama senden daha genç gösteren birisi hiç belli olmaz. Bir hastalığa tutulur, Allah göstermesin. Hayatını kaybedebilir. Başka şeyler de olabilir. Ama insanlara emanet olan bir vücut var. Bu vücuda da iyi bakmak herkesin kendisi görebilir diye düşünüyorum. O yüzden ben bazı alışkanlıklardan uzak duruyorum. İnsanlara da tavsiye ediyorum olabildiğince. İçmeyin şu zıkkımı diyorum. Bak, beni tanıyanlar bilir. Paket almıştım filan da vardır yani. Pakette kaç para filan onları da bilmem. Aldığım zaman da kızarlar, ne yapıyorsun falan. İçme diyorum yani, içme. Mesela onlardan bir tanesinin faydası olabilir. Dostlar, saat 6'dan itibaren günün konusu gelecek. Yine güzel, eğlenceli bir konumuz var. Yorumlarınızı hep bayılmışımdır zaten. Bakalım bugün Lubex Motor Yağları Optedik Show'da kimler neler söyleyecek saat 6'da.

0: Gökhan. İyi akşamlar hanımlar beyler. Bayağı bir toparlandık değil mi? Bakalım. Dinleyici sayısı olarak gayet güzel. Evet, görebiliyorum. Şahane. Şimdi bir reklam arası vereceğiz. Hemen ardından ya ilginç bir konu var. Onu sizlerle konuşmak istiyorum. Bakalım kimler neler söyleyecekler.
1: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam edecek.
2: Reklam. Yaz bitmeden son bir tatil mi? Herkesi mutlu edecek otel seçenekleri ETS'de. Sen de gel ETS'ye, son yaz fırsatlarını kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Maksimumlular Opet'le yola çıkıyor. 450 TL'ye varan maksi puan kazanıyor. 16 Ağustos, 30 Eylül

0: TRT'de.
1: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur
2: lazım. Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor. Pilot Garaj Auto
3: Ekspertiz. Renkli ve kullanışlı Civil okul çantaları yeni döneme hazır. Sırt ve beslenme çantalarında çocukların tarzına uygun seçenekler. 399 TL'den başlayan fiyatlarla Civil'de.
4: Castrol Edge pistlerde test edildi. 7 kritik faktörde veriyle geliştirildi. Castrol Edge motorun gerçek performansını ortaya çıkarır. Audi'nin tercihi Castrol.
5: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde. Bellona, Bellona.
6: Reklam. Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam ediyor.
7: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
8: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. İşte bugünün en güzel haberi. Şimdi size evinizde 4 mevsim konforu yaşamanız için CV Enerji ısı pompalarında 6 ay 0 faiz fırsatıyla bir kampanya başlattı desem ne dersiniz? Kışın üşümek, yazın da sıcaklardan bunalmak istemiyorsanız CV Enerji ısı pompalarındaki bu fırsatı sakın kaçırmayın. Dayanıklılığı, uzun ömrü ve yüksek verimliliğiyle CV Enerji ısı pompaları her anı konforla, her günü huzur ve mutlulukla yaşamanız için tasarlandı. Sınırlı süreyle geçerli bu özel kampanyayı kaçırmamak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
7: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı. Güzellikler
9: dünyası. Parafın katkılarıyla.
10: Tarihte bugün 3 Eylül 1922 yılında Kütahya Emet, İzmir Ödemiş'i ve Uşak

0: Eşme ilçelerimiz düşman işgalinden kurtuldu. Güzellikler
1: dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
2: Ben Gaziantep'ten Elif, 11 yaşındayım. Babamın atölyesinde çalışarak sizi dinliyorum.
3: Tamam.
2: Radyo dinlemezdim. Sizi dinlemek hoşuma gidiyor. Devamlı mesaj atıyorum.
3: Ay ne güzel.
2: Çok güzelsiniz. Herkese iyi akşamlar.
3: Oy oy oy. Şahane bir Türkçe, güzel bir anlatım ve müthiş bir özgüvenle radyomuza mesaj yollamış. Sevgili kardeşim, yayınladın mesajını, şu an duyuyorsun zaten. Tebrik ederim seni. Bak, hiç heyecan yapmadan ne kadar güzel bir anlatım. Bayıldım sana. Sağ ol.

0: Merhabalar, iyi akşamlar. Hop Dedik Show sizler için buradayım.
1: Sen benim tam aradığım adamsın. Bu önden itibaren muavinim ve sağ kolumsun.
0: Ben sizlerin tam aradığı bir adamım. Bu önden itibaren yeni katılanlar varsa radyoda böyle bir etiketlesinler bakalım. Radyo Turkuazı her akşam Lubex motor yağları Hop Dedik Show. Dün de söyledim. Her ay dinleyicilerimize Lubex'ten motor yağları veriyoruz. İnşallah bu ay içerisinde Eylül'de de yine hediyelerimiz olacak. Bunu da şimdiden söyleyeyim sizlere. Nasıl ama?
2: Ay canım benim, seni seviyorum.
0: Beril Hanım, herkese nasip olmaz 7'den 77 dinleyiciye sahip olmak. Sizleri kutlarım demiş. Ne kadar güzel. 73 yaşında bir dinleyiciyim diyor. Eyvallah. Çocuklar da radyo dünyasını bilsinler, radyo kültürüyle yetişsinler istiyorum. Çünkü biz öyle büyüdük, onlar da büyüsünler. Radyo güzeldir, dosttur, arkadaştır ya. Devam edelim. Şimdi dostlar, haber merkezine geçmeden evvel size bir soru soracağım. Aramızda kaynana olan var mı? Torun sahibi olan anneanne, babaanne, onları da bir görelim bakalım. Çocuklarınız, gelinleriniz ya da damatlarınız size... Hadi tatile gidelim anne dediği zaman bunu gerçekten bir tatil olarak mı algılıyorsunuz yoksa torunlara bakma haftası mı? Şimdi bir ablamız, bir teyzemiz bir video çekmiş. O kadar net ve güzel anlatmış ki. Önce şunu bir dinleyelim. Herkes bir dinlesin. Yorum çünkü...

yoruyorsunuz ama kadını niye yoruyorsunuz? Çocukları kadına bırakmışlar, gelinler kendileri şezlonga uzanmışlar. Ben de diyor çocuk bakıyorum, adı tatil diyor. Şimdi burada teyze mi haklı, gelinler mi haklı? Teyzenin çemkirmesi mesela. Ya teyze sen de başına geleceği biliyorsun. Tamam torun sevgisi ama o çocuklar senin başına kalacak. Her zaman böyle oluyor. Gitmeyi verseydin de diyebilirsiniz. Ya da gelinleri eleştirebilirsiniz. Ya kadını madem davet ediyorsunuz, o zaman çocuklara da bir zahmet bakın. Kadın da kendisi de biraz dinlensin. 0505 188 30 çift 0. Bizim program böyle, böyle ilginç konuları buluyoruz. Bugün de bulduk böyle bir şey. Teyze çemkirmiş. Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? Yorumlar alalım haberlerden sonra.

0: Radyo Turkuaz Haber.
1: Mutlu günler, ben Enis Yıldırtan, gelişmeleri paylaşıyorum. Milli Savunma Bakanlığı Mekke İttifakı ile alakalı açıklama yaptı. İttifakla askeri alanda birlikte çalışabilmenin artırılması, savunma sanayisinde ortak üretimin güçlendirilmesi hedefleniyor denildi. Ağustos enflasyonu açıklandı. Tüketici fiyat endeksi Ağustos aylık bazda %1,84 olurken yıllık bazda %31,51'e geriledi. İhracatta rekor kırıldı. Ocak-Ağustos dönemi ihracatı 185 milyar dolar, Ağustos'ta yıllıklandırılmış ihracat 280.3 milyar dolarla Cumhuriyet tarihinin en yükseği oldu. İstanbul Başakşehir Şamlar Mahallesi'nde bir inşaat alanında toprak kayması meydana geldi. Göçük altında kalan 3 işçiden ikisi kurtarıldı, diğer işçi ise hayatını kaybetti. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna Savaşı'nda Rus ordusunun ilerlediğini savundu. Putin, düşmanın çökeceğinden şüphem yok dedi. Hububat alım miktarı ve ürün ödemesinde yeni bir rekor kırıldı. Toprak Mahsulleri Ofisi, hasat sezonunun başından bugüne kadar 12,1 milyon ton ürün aldı, 170 milyar liralık ödeme yaptı. Milli Eğitim Bakanlığı ile 15 üniversite arasında eğitim yapılarının afet güvenliği için işbirliği protokolü imzalandı. İşbirliği ile bu yapıların yapısal güvenliğinin sağlanması için çalışmalar yürütülecek. Amirli kadın voleybol takımımız Avrupa Voleybol Şampiyonası çeyrek final maçında bugün Almanya ile karşılaşacak. Karşılaşma saat 19'da başlayacak. Gelişmeleri paylaştık. Hoşça kalın.
0: Radyo Turkuaz Haber.

0: Şimdi dinleyeceğin şarkının Diyanar'da planın olduğunu biliyor musun? Diyanar günün şarkısını sunar.
1: Hoş geldiniz günün şarkısı. Çok güzel bir Nilüfer yorumu. Ardında bıraktım diyor derdi kederi. Severim ancak ben beni diyor severi. Yani inceden bir laf sokma şarkısı. Hadi bakalım hayırlı olsun. Bu görüşe sahip olanlar da radyoların sesini açsınlar, keyifle dinlesinler. Bir ayrılık sonrası ardında bıraktım derdi kederi diyenler. Haydi bakalım

0: Gidenim.
1: Şimdi aramızda anneanne babaanne olanlar var mı diye sordum. Birincisi onlardan yorum bekliyorum. İkincisi gelinlerden de yorum bekliyorum. Şimdi anneanne ve babaannelerim tatile hadi gel gidelim senle tatile gidemekteki amaç gerçekten onların dinlenmesini istemek mi? Yoksa sizin o şey var ya çocuklar yani böyle çünkü zamanı çocukları da ay çok yaramaz. Ay çok yaramaz onların peşinde koşmaya enerji ister valla. Tatile mi gidersin yoksa üstünden böyle dozer mi geçer belli olmuyor. Şimdi bir ablamız bir video çekmiş. Gelinler demiş ki anne demiş gel beraber tatile çıkalım. Belli ki ortada en az iki gelin var. Bunların da çocukları var. Abla da diyor ki
2: gelinlerim beni tatile getirdi. Ben de çocuklara bakıyorum. Ben de çocuklara bakıyorum. Sağ olsunlar Nevşehir Kuzaklı'da
1: tamam.
2: Böyle bir otele getirdiler.
1: Tamam.
2: Kendiler havuzda.
1: Oo.
2: Ben de çocuklarla parkta dolanıyorum. Güya beni düşündüler.
1: Vay
2: anam vay.
1: Vay anam vay. Tarkan şarkısı. Vay anam vay. Peki yorumunuzu alalım.
3: Valla çocuklarla gelinlerle beraber eğer tatile gitmeyi kabul ediyorsan
1: evet.
3: Çocuklara bakmayı da kabul etmiş sayılıyorsunuz.
1: Pardon niye kabul etmiş sayılıyor ki? Diyorsun ki sen anne biz de tatile gelir misin? Yani çocuklara bakmayı niye kabul ediyor onu anlamadım Tülay Hanım.
3: Zaten evet. Ama en doğru olan nedir? Onları baş başa bırakıp sen kendi yalnız takılacaksın.
1: Ya ama mantıken Tülay Hanım o öyle olmaz ki. Şimdi gelinler uzanmışlar güneş yağını sürmüşler yanıyorlar orada. Çocuk geldi dedi ki anne dondurma. Durma. Anne gazoz. İlk söyleyecekleri şey bak anneannen orada git onları halleder falan demez mi der. Kaçamaz ki kadın. Kaçamaz yahu. Pratikte öyledir yani. Devam edelim. Yasemin Hanım sizi dinliyorum.
4: Selamlar.
1: Selam.
4: Dedik Ayhan.
1: Buyurun.
4: Denizli'den Yasemin.
1: Buyurun.
4: Benim bu ay 7. aya girecek torun babaanne. Babaanneyim.
1: 7. ay daha küçük ama.
4: Bakalım tatile gelecekler buraya. Oğlum askeri personel.
1: Tamam.
4: Van'dan.
1: Tamam.
4: Bakalım nasıl geçecek. İlk babaanne torun ilişkisi.
1: Ama sizin daha var. Siz bir yaşayın. Biraz daha büyüsün. Şöyle bir koşturmaya başlasın o zaman konuşalım. Devam edelim bakalım. Almanya'dan Ayşenur. Vallahi ben de babaanneyim. İki tane torunum var. Bana çocuklarım demiş olsalar vallahi gitmezdim diyor. Ben diyor çünkü başıma geleceği biliyorum diyor. Abla nasıl diyor? Vay anam vay. Bu işler böyle. Şimdi reklam arası verelim. Yorum yapmak isteyenler WhatsApp'tan böyle mesaj yollayabilirler.
5: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam edecek.

0: Deniz hala sıcak ve iyi bir tatil için ETS'de fırsat var. Sen de gel ETS'ye, otelini seç, yerini ayırt. Fırsatını bulmuşken tatili kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Kart limitimi düşürmeyen eğitim ödemesi. Ara.
2: Peki, okul taksitleri için faizsiz ve masrafsız ödeme kolaylığı. Bakalım bulabilecek mi?
3: Eğitim ödemelerinde aradığınız tüm çözümleri sunan cevap tek. Vakıfbank Winnow Campus. Çocuğunuzun eğitim sürecinde bütçenizi koruyan bu finansal ekosistemde yüksek limit avantajları ile Sky Limit, masrafsız ihtiyaç kredisi ve EFT, havale, fast işlemlerinde ayrıcalıklar tek bir yerde. Siz de evraksız başvuru imkanı ve masrafsız kredi çözümleriyle dijital ve güvenli ödemenin kolaylığını keşfedin. Vakıfbank, daima seninle.
4: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
5: Pilot Garaj Auto Expertiz.
6: TEB bireysel kredi kartlarıyla okul alışverişi ne kadar iyi?
7: Toplamda 1500 TL indirim kazandıracak kadar iyi. Siz de 21 Ağustos 30 Eylül tarihleri arasında eğitim, giyim, market, ayakkabı ve kırtasiye alışverişlerinizi TEB bireysel kredi kartlarıyla yapın. Tek seferde 4000 TL ve üzeri harcamanıza 100 TL. Toplamda 1500 TL indirimi kaçırmayın. Detaylı bilgi teb.com.tr'de.
5: TEB o kadar iyi ki TEB.
8: Logo yazılımın yenilikçi iş yazılımlarıyla iş yönetiminde yepyeni bir çağ başlıyor. Golluk

0: kaçırma.
1: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta. Her an

0: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam ediyor.
1: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
3: Cep telefonu kullanımından kaçının. Seyir halindeyken telefonla ilgilenmek gözlerinizi yoldan ayırmanıza neden olur. Bir saniyelik bir dikkat dağınıklığı bile geri dönüşü olmayan sonuçlar doğurabilir. Mesajlara veya aramalara aracı sağa çekince bakın.
1: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
4: Her tarzın en iyileri.

sevmemiştim kimseyi seni sevdiğim kadar. Çekmemiştim kimseden senden çektiğim kadar. Olur mu sevgiliye ıstıraba sarılmak? Bu yol mutluluk yolu. Tek çaremiz.

0: Akdebel Orhan Gencebay şarkısı severek ayrılalım. Nereden baksanız bir 55 senesi var. Dinleyicilerim arasında 55 yaş ve üstü olanların bilmem ama o şarkı çıktığında daha hayatta olmayanlar, anne baba evlenmeyenler bile vardı ama şarkı hala çok güzel. Severek ayrılalım. Hemen ardından Yıldız Tilbe buradaydı. Kısa bir reklam. Tekrar görüşeceğiz.
1: Esra geldi, cüzdanları çıkarmadılar hala. Kasada bari oynamayız telefonlarla.
2: Engin Bey, oynamıyoruz. Bonus flash'tan kampanyalara katılıyoruz.
3: Ödemeyi de flash hızıyla yapıyoruz.
1: Nasıl?
4: Bonus flash'la. Yenilenen bonus flash, fırsatlarla dolu akıllı cüzdan. Alışverişlerinizde bonus flash kullanın. Kampanyalara tek tıkla kolayca katılın. Ödemeleri NFC ile mobil temassız veya QR'la flash hızında yapın. Ayrıntılı bilgi bonus flash'ta.
0: Haydi bakalım. Şimdi teyze bir video çekmiş, bunu yayınladı sosyal medyada. Ben de gördüm. Ya dedim, hakikaten insanlar acaba bu konu hakkında ne düşünüyor? Aramızda babaanne ve anneanne olanlar var mı? Ve gelinler ya da damatlar sizi çağırdığı zaman, anne hadi gel bir hafta tatile bizle falan. Altı davulun bir hindik arıyor musunuz? Teyzeyi çağırmışlar, o da dinleneceğim diye gitmişler. Torunları kitlemişler teyzeye. Gelinler ne yapmış? Havuz başında. Oh, güneşi gören yayılmış, güneşi gören yayılmış. Aferin size. Vallaha.
5: Aferin.
0: Yani kızlar. O da elini almış cep telefonunu. Komşular hasta şikayet edecekken sosyal medyaya düşmüş. Nereden bilsin konu Radyo Turkuaz'da da konuşulacak. Aman imbo.
6: Aman imbo.
0: Sizde durum nedir diye sorduk. Derya Malatya'dan diyor ki, teyzeyi tebrik ediyorum. O kadar kibar ki. Ama bile bile gitmiş. Bile bile lades derler değil mi ona? Teyze kusura bakmasın. Vallahi diyor, şöyle bir gelin olamadım gitti diyor, Malatya'dan Derya. Eyvallah. Teşekkür ediyoruz. Leyla Hanım diyor ki, bir kızım var, torunum olursa ona o zaman bakarım diyor. Ama diyor, benim fikrim şu. Herkes çocuğunu tatilde yanında getirsin, baksın. Böyle sorumluluk almam. Anneanne de olsam, babaanne de olsam. Ondan sonra bir şey olduğunda, aa böyle mi çocuğa baktın, sana emanet ettik filan. Çeneleri düşer diyor. Ben buna gelemem diyor. Ortalık cürcün oluyor diyor. Bak, samimi açıklamalara hakikaten bayılıyorum ya. Direkt böyle söylemiş Leyla Hanım.
7: Helal olsun sana be. Öpün ulan.
0: Evet. Küçük bir kardeşim o kadar güzel anlatıyor ki.
8: Merhaba Ayhan abi.
0: Efendim.
8: Nasılsınız? Ben Malatya'dan İklim. 11 yaşındayım.
0: Buyurun.
8: Çok özür dileyerek bugünkü konumuzla alakalı ben de yorumumu katmak isterim.
0: Lütfen, özür dilemene gerek yok. Sen de katılabilirsin. Alalım yorumunu.
8: Keşke büyüklerimizi çocuk bakmak için değil de onların gerçekten ihtiyacı olduğu için tatile götürebilsek.
0: Ha, güzel.
8: Bu arada konumuzla alakalı değil ama... Evet. Birinci sınıftayken İstiklal Marşı'nı güzel okuma yarışmasında Malatya birincisi olmuştum.
0: Öyle
8: İyi
0: mi?
8: İyi yayınlar. Çok teşekkürler.
0: Ne güzel, tebrik ediyorum. İstiklal Marşı'nı okuma yarışmasında birinci olmuş kardeşimiz küçükken. Aferin sana. İstiklal Marşı'mızı okurken iki kıta ama kalan kıtaları da ezbere söyleyebilmek ne kadar güzel. Şahane. O her zaman içimizde, kalbimizde olsun. Aferin sana.

Okullar açılmadan daha yavaş yavaş biz de bu yoğunlukları görmeye başladık. Allah hakikaten yolda olanlara kolaylık versin diyelim. %78 yoğunluk. Detaylara ben hiç girmeyeyim. Feci bir trafik. Sadece İstanbul değil, Türkiye'nin dört bir yanı ve dünyaya selamlar. Konuşacağız. Bir şarkı daha. Sonrasında buradayız.

Efendim, vallahi bugünden itibaren spor dünyasında çok önemli mücadeleler var. Mesela bu akşam Filenin Sultanları yarı final için sahneye çıkacak. Türkiye ile Almanya arasındaki Avrupa Şampiyonası çeyrek final maçı saat 19'da. Hadi kızlarımıza o zaman bol şans dileyelim. Türkiye ile Almanya Filenin

0: Komutanları yarı final için karşı karşıya geliyor. Saat 19. Hafta sonunda cumartesi günü biliyorsunuz futbolda bu sezonun ilk derbisi. Fenerbahçe-Beşiktaş maçı var.
1: Vay vay vay vay.
0: Şahane maç olacak, ben öyle düşünüyorum. Dostlar bir reklam arası verelim. Reklamlardan sonra tekrar görüşelim.

0: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam edecek.
1: Reklam.
2: Oh, ne güzel çalıyor değil mi?
3: Ya insanın içine huzur veriyor.
4: Anne babaların bu ara en sevdiği parça okul zili. En sevdiği hesap avans hesap. Okul alışverişini rahatlatmak için siz de hemen Garanti BBVA Mobil'e girin. Avans hesabınızı açıp 3 aya varan taksitle geri ödeyin. Ayrıntılı bilgi garantibbva.com.tr'de.

0: Okul alışverişlerinize 6000 liraya varan para para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan para para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi paraf.com.tr ve Diyalog'ta.
1: Her yer alev alev yanacak diyorum Leyla. O yangında sen de kül olma.
2: Seninle yaşadığımız her şey gerçekti Doğan.
3: Abi yeni sezonuyla Salı ATV'de başlıyor.
4: Doku Home'da zam yok, indirim çok. Lansmana özel nevresim takımı ve yatak örtüsü seti sadece 2499 TL. Doku Home, Bellona, İstikbal, Mondi Home mağazaları ve dokuhome.com.tr'de. Son gün 30 Eylül.
5: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir. Akakçe.
6: Serkan!
7: Efendim abi?
6: Sorun olursa bankaya gittim döneceğim.
8: Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
7: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
6: Gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
0: Türkiye'deki yüz binlerce işletmeye Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
9: Empara. Empara, bankanın güzeli.
0: Reklam.
10: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam ediyor.

Efendim, Radyo Turkuaz'da Lubex Motor Yağları Optedik Show. Çayım geldi. Kremalı bisküvim de var. Bir tane atayım ağzıma be. İyi olur. Peki. Instagram'dan takip etmek isteyenler varsa. Aslında bu anonsu programda her gün bir kere yapıyorum. Takip eden de yok ama. Şey diyorsunuz ya. Seni çok seviyoruz. Yıllardır dinliyoruz falan. Ve takip edin. Niye etmiyorsunuz? Hem radyomuzu hem beni. Çok enteresan ya.

0: Instagram'da Radyo Turkuaz, Instagram'da Hop Dedik Ayhan.
1: Bir reklam. Vakıfbank Vinov iş yeri mobil ile işletmeler satış anında cep telefonundan tahsilat kaydı oluşturabiliyor, işler kolaylaşıyor. Vakıfbank daima seninle.
0: Bir reklam. Günün konusu teyzemizin teki, torunları var. Gelinler yaz tatil için kendi aralarında anlayabildiğim kadarıyla konuşmuşlar. Ondan sonra ay demişler, anneyi çağıralım, çocuklara o bakar. Neyse, teyze de demişler ki seni tatile götürüyoruz. Aa diyor, tatile geldik, otel güzel, her şey güzel ama çocukları bana bıraktılar, kendileri güneşleniyor. Şimdi bu aslında bile bile ladis değil mi? Her babaanne ya da anneannenin görevi tatilde torunlara bakmak mı? Davet etmekteki amaç, samimi olalım. Gelin ya da damatlar annelerini davet ederken, anne gel sen de bizde tatil yaparsın derken, samimi olalım ya. Çocuklara da bakar. Hani kapı arasında bunlar da konuşuluyor mu? Bence öyle. Yadigar merhaba. Vallahi diyor, zaman değişti. Şimdi biraz da bu işin gelme buraya gelmesindeki sebep kaynanaların ta kendisidir diyor. Yani anneanne ve babaanneler. Her şeyi onlar koşturuyorlar. Alıştırdılar gelinleri ve damatları diyor. Ondan sonra ah diyor, şimdi gelin ve damatlar yan yatıyor. Anneanne ve babaanneler koşturuyor demiş. Peki, teşekkür ediyorum, sağ olasın. Olsan...
2: Ayhan abi merhaba, Eskişehir'den Oğuzhan.
0: Buyurun.
2: Sana senin bahsettiğin gibi bu hafta sonu bir haftalığına bungalov tatiline annemi de çağırdım. Ha. Eşim kesinlikle hiçbir şey söylemedi.
0: Bungalovda anne ne işi, ne alaka? Ya zaten dar oluyor onlar. Bir de çocuk mu var yoksa sizde?
2: Özellikle gelebilir tabii ki dedi. Başımızın üstünde yeri var dedi.
0: Yenge böyle dedi, tamam.
2: Ama bunu ne niyetle dedi bilmiyorum tabii. İki tane çocuğumuz var.
0: Ah tamam, niyeti belli oldu gelin hanımın. Bungalov'da tatil. Anne sen de gel.
3: Korkunç bir şey bu.
0: Oo, aferin olsan.
4: Seni önemli işler müdürlüğüne tayin ettim.
2: Herhalde annem kendi gönül rızasıyla onlarla fazla fazla tabii vakit geçirir tabii diye düşünüyorum.
0: Tabii.
2: Tabii maksadımız annemize tatil yaptırmak.
0: Tabii. Böyle konuşma bence.
4: Böyle konuşma Leyla. Yanlış anlıyorsun beni.

0: Yaklaşanı yakarım. İyi akşamlar. Efe'nin herkese selamlar. Ben Hop Dedik Ayhan.
1: Evet, buyurun.
0: Şimdi anneanne ve babaanneler hakikaten çok büyük görev üstleniyorlar. O da neden? Şundan dolayı. İnsanlar artık sadece eskiden hani bir erkekler çalışırdı. Kadınlar çok sosyal hayatta, iş hayatında daha doğrusu, ama işte herkes çalışıyor. O yükü almak için de çocukların okuldan alınması, okula bırakılması, dedeler, anneanneler, babaanneler. Ondan sonra ya da işte başka sıkıntılar varsa o anda hemen bir görev üstleniyorlar. Bu açıdan önemli. Ama onların da tatile hakkı var. Hani davet ederken de biraz samimi olmak gerekmiyor mu acaba? Anne sen de gel tatile derken çocukları oraya monte edip, değil mi, anneanneye, ondan sonra onun omuzlarını atıp kendin yan gelip yatıyorsan eğer, orada sıkıntı çıkıyor ki zaten teyzemiz de o yüzden video çekmiş. Bana böyle demediler ki diyor.
2: Hop Dedik Ayhan, merhaba.
0: Efendim, buyurun.
2: Gaziantep'ten Murat ben.
0: Muratçığım.
2: Yani söyleyeceğim tek şey şu, kimse evet, kimseye güvenerek çocuk yapmasın kardeşim. Sonuçta o insanların da artık ununu elemiş, eleğini asmış. O insanların da dinlenme ihtiyacı var. Evet. Biraz anlayış göstermek lazım. Biz de Allah ömür verirse o yaşlara geleceğiz. Biraz evet, empati yapmak gerekiyor.
0: Empati önemli.
2: Herkese iyi akşamlar diliyorum.
0: Vay, güzeldi bu ama.
3: Pes valla, ne güzel söylüyorsun, hayret.
0: Harcanıyorsun işte.
3: Harcanıyorsun sen beni işte.
0: Allah helal olsun. Ooo, böyle konuşan da var. Buyurun.
4: Merhaba Ayhan, Leyla ben Bursa'dan.
0: Buyurun.
4: Babaanneler, anneanneler bu konuda bence biraz eziyet çekiyorlar gibi.
0: Nasıl?
4: Oysa ki onların da dinlenip tatil yapma hakları var. Bence herkes kendi çocuğunun sorumluluğunu alsın. Kayınvalideleri ya da anneanneleri götürüyorsak
0: samimi olalım.
4: Lütfen onların da tatil yapıp biraz dinlenmelerine izin verelim.
0: Ha.
4: Bence hiç hoş bir şey değil onları bu anlamda yormak. İyi akşamlar diliyorum.
0: O zaman diyorsun ki teyzenin çekmiş olduğu videoda haklılık payı var. Efendim, bir reklam arası verelim. Tekrar görüşeceğiz.
5: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam edecek.
6: Reklam.
7: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Evin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
8: Daha dün annemizin kollarında yaşarken, daha dün...
9: Evet, şimdi okullu olduk diyordu hani.
10: Yok oğlum, sen öyle deme. Masraf çıkarma şimdi.
11: Engin Bey, bırakın torununuz büyüsün, biz masrafları küçültürüz. Şimdi market, kırtasiye, giyim, çanta, elektronik ve seçili e-ticaret platformlarından yapacağınız okul alışverişlerinize 7000 liraya varan bonus. Bonus Flash'tan kampanyalara katılmayı unutmayın. Bonusunuz yoksa mobilden hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.

0: 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan Paraf Para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi paraf.com.tr ve Diyalog'ta.
1: Şehre tahmini varış süresi 2 saat 15 dakika.
2: Markete uğrarsan 4 saat. Getir'den söylersen süreyi hiç uzatmadan eve varırsın. Getir binlerce çeşit ürünüyle şehre dönüşte de sizinle.
3: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye finanslı olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar TürkiyeFinans.com.tr'de.
5: Gastrol Edge pistlerde test edildi. 7 kritik faktörde veriyle geliştirildi. Gastrol Edge, motorun gerçek performansını ortaya çıkarır. Audi'nin tercihi Gastrol.
6: Kreşte her gün yeni bir macera. Koşmaya, boyamaya, keşfetmeye hazır rahat kombinler. Sevilen karakterler, rengarenk detaylar ve maceraya hazır sırt çantaları. Kreş heyecanına hazırlanmanın tam zamanı. Cıvıl'da kreşe dönüş zamanı.
7: Selam, ben Piraye.
8: Ben de Rutkay.
7: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
9: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
10: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB mobilden kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bir

0: Marengo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
1: Reklam. Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam ediyor.

trafikte olanlara. Hakikaten zor. Sadece İstanbul değil, Türkiye'nin dört bir yanı ve yurt dışına selamlar. Ama İstanbul trafiğinde mesela TEM otoyolu, eskiden biz trafik verirken kent merkezi Ataşehir istikametine doğru ya da D100 karayolu ya şeyden başlatırdık yani, Maltepe'den itibaren gidişli gelişli yoğun derdik. Artık biz bu hattı neredeyse Tuzla'ya kadar çekmiş durumdayız. O istikametten gelenler ya TEM otoyolu ya D100 ya da oradan sahilden bir yere inmek durumundalar. Ama kent merkezine girişler gerçekten yoğun. Şu anda da o civarda beni dinleyen dinleyicilerim çok fazla olduğunu düşünüyorum. Biraz daha sabır diyeceğim ama daha var. Saatlerimizi ayarlıyoruz.

Aa böyle kaynananlık olur mu diyor. Zorda kaldıklarında kaynana sıkıntıya düştüklerinde ya da kaynana bir şeye müdahale ettiğinde bu sefer de itirazlar geliyor diyor. Ne kötü kaynana ne kötü gelin olalım, bir aile olduğumuzun farkında olursak her şey daha güzel olacak. Konuyu da bu vesileyle toparlamış oluruz. Teşekkür ediyorum.

şimdi çok güzel şarkılar gidiyor böyle. Çünkü anons yapmadan dedim böyle devam edelim. 80'lerin ruhu çok başkaydı. 90'lar da başkaydı ama 80'lerde özellikle taverna müziği olarak adlandırdığımız piyanist şantörlerin ön plana çıktığı bir dönem vardı. Arabeskin hakimiyeti vardı ama Cengiz Kurtoğlu, Atilla Kaya, Ümit Besen, Arif Susam. Daha aklıma gelmeyen isimler mutlaka var. İşte Sinan Özen falan böyle küçük küçük mekanlarda bu isimler sahne alırdı. Onların okuduğu şarkılar çok tutardı mesela. Bu da onlardan bir tanesi. Bir Cengiz Kurtoğlu klasiği.

0: isimleri söylerken unuttuklarım varsa dedim siz yazın. Necdet Alp, Necdet Alp unutulmaz tabii ki. Anlık ama işte o an aklına gelmedi. Necdet abiyle de geçen Instagram'dan onun bir şarkısını paylaştım. Sağ olsun beğeni atmış. Döneminin en başarılı isimleri hakikaten. Özel isimler bunlar, altın isimler. Onlara da bir kere daha buradan selamlamış olalım. Şimdi bir reklam arası dostlar.
1: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam edecek.
2: Reklam.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Düşünsenize. Güzel bir sabaha uyanmışsınız. Yatırımlarınızı Garanti BBVA Kripto kolaylığıyla yapmışsınız. Kullanıcı dostu arayüz ve 7/24 canlı destekle kriptoya yatırım yaparken rahat bir nefes almışsınız. Siz de kriptoya yatırım yaparken kafanız rahat olsun istiyorsanız...

0: Biz.
1: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
2: Bize huzur lazım.
3: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye Finanslı olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar TürkiyeFinans.com.tr'de.
4: Venividi Göz bilgilendiriyor. Çoğunlukla yaşa bağlı gelişen katarak rahatsızlığı sadece cerrahi müdahale ile tedavi edilebilir. 444-0-481 Veni Vidi Göz.
5: Logo yazılımla işinizi bulutta yönetin. Yapay

0: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam ediyor.
1: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
3: Emniyet kemerinizi takın. Araca bindiğiniz anda yapmanız gereken ilk şeydir. Sadece sürücü için değil, araçtaki tüm yolcular için zorunludur. Olası bir sarsıntı veya kazada hayata tutulmanızı sağlar.
1: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
4: Müziğin rengi. Radyo Turkuaz.

0: Eylül'ün 3'ü.
1: Olur mu, olur mu?
0: Günlerden Perşembe. İstanbul'da hava kararmaya başladı. Dünyanın dört bir yanına selamlar. Saat 5'te başladık. Benimle beraber yola çıkanlar, evlerine varanlar, akşam için planı olanlar, yurt dışında yaşayanlar, herkese selamlar. Bu tatlı

Trafik yoğun. Kimler neler yapıyor dedik. Sevgili Fatih Hocam'a da buradan selamlar. Ailesiyle beraber. Hem eşinize hem sevgili kızınıza selamlar ileteyim. Bize de bir selam gönderiniz. Gönderirim tabii ki. İyi yolculuklar diliyorum sizlere. Fatih Hocam selamlar.

Okullar açılıyor, Vakıfbank kredi kartlarıyla ders zili çalmadan avantaj zili çalıyor. Vakıfbank bireysel kredi kartları kullananlar Eylül ayında giyim, kitap, kırtasiye, kültür ve sanat sektörlerinde tek seferde yapacakları her 2000 TL ve üzeri alışverişe 200 TL, toplamda 3000 TL World puan kazanıyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.

olduğu gibi bugün de saat 7.30'da günün özel şarkıları. Saat 5'te başladık biliyorsunuz. Güldük, eğlendik tamam ama bugün divaları dinleyeceğiz. Muazzez Ersoy, Muazzez Abacı, Kibariye, Sezen Aksu. Arda arda gelecek bombalar saat 7.30'dan itibaren. Sevgili yeğenim Berkan şu anda beni dinliyor. Kimler var arabada? Buse, Merve ve Yeşim. Kızlar nasılsınız, iyi misiniz? Her şey yolunda mı? Berkan. Berkan'ın ismi çok güzeldir kızlar. O ismi kim koymuş? Bir sorun ona ama ben anlatayım isterseniz. Rahmetli Murat Göğebakan. Murat Göğebakan benim çok sevdiğim bir arkadaşımdı. Onu da bir kere daha rahmet ve sevgiyle anmış olalım. Berkan doğduğu zaman onu aramıştım. Yeğenim doğdu. Ona hangi ismi koyalım diye. Şöyle alternatifler var dedim. Ya dedi, Berkan çok güzel bir isimmiş dedi. Emir Berkan oldu sonra adı ya. Detayları sen anlat sevgili Berkan. Hadi bakalım. Murat'ı da anmış olalım.

0: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam edecek.
1: Reklam.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Evin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Vakıfbank Minov iş yeri mobil ile işletmeler ödeme ve tahsilat işlemlerini tamamen dijital ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebiliyor. İşler

0: para. Parafly kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Parafly dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve Diyalog'da.
1: Dünya Göz bilgilendiriyor. Göz sağlığının öğrenmeye etkisi büyüktür. Başarılı bir gelecek ve sağlıklı yarınlar için okul öncesi çocuğunuzun göz muayenesini ihmal etmeyin. 444-4-469.
2: Sen de hissettin mi bu hissi? Bu his, tatil budur hissi.

0: onun zindana düşmesinde bizim de payımız var. 8 yıl kin biriktiren adamın nasıl biri olduğunu bilmeden hareket edemeyiz.
1: Dünden cezanız abiniz ölene kadardı.
2: O Akkefen giydiyse bize de saltanat ilatı düşer.
3: Altın kapıların nice sultanı açıldı Konya. Şimdi sıra bende.
2: Kartal kafese sığmadı. Şimdi doruklara yükselmenin vaktidir.
0: Selçuklu Sarayı'nda gelin olduğunu da gördüm. Hem de Aladdin'in karısı olarak. Bu da bir kader.
4: Anneyi sultanımıza layık bir şekilde hazırlayın. Benim kızım burada düğün beklerken sen bir cariyeyi has odaya nasıl yollarsın?
5: Sen gece sultanla beraber miydin?
1: Allah'ım onu en zor zamanında karşıma çıkardım. Kör zindanlarda rüyam oldu. Düşümü gerçek kılan Rabbim elbet yarım kalanı da tamamlar.
6: Aşk ve Taht ilk bölümüyle 9 Eylül Çarşamba akşamı ATV'de başlıyor.
7: Sıradaki şarkı Happy Jean'den geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.

0: Erol Bey, yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
1: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
2: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
3: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
2: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
3: Mutlu Akü bir numara.
4: Serkan!
5: Efendim abi?
4: Sorun olursa bankaya gittim döneceğim.
6: Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
5: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
4: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
2: Türkiye'deki yüz binlerce işletmeye Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
7: Empara. Empara, bankanın güzeli.
8: Volkswagen ticari aracınıza bakım yaptırmanın şimdi tam zamanı. 1-30 Eylül tarihlerinde orijinal parça değişimi ve bakımlarda %50'ye varan tavsiye edilen indirimler kazandıran serviste sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili servislerinde ve Volkswagen.com.tr'de.
9: Reklam. Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam ediyor.

0: Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
1: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Çiftçi kardeşlerim, şimdi beni iyi dinleyin. Toprağın bereketi sizden, enerjinin gücü güneşten gelir. Enerjini güneşten al, al ama sistemini öyle her yerden değil. Doğru sistemi kuracaksan doğru kapıya, CV Enerji yetkili bayilerine gideceksin. İşini sağlama alacaksın.

0: arayabilirsiniz.
1: CV Enerji Güneş Panelleri sizin için hazırladı. CV Enerji Güneş Panelleri bilgilendiriyor.
2: Sevgili dostlar, ben Alten Erkekli. Toprağın kıymetini bilen bilir. Bir mahsulün bereketi doğru zamanda yapılan tarımsal sulamayla başlar. Size tarlanıza bereket, cebinize de rahatlık getirecek güzel bir haberim var. Türk mühendislerinin geliştirdiği yerli ve milli teknolojiyle üretilen CV Enerji AgriFlow yeni nesil triple cut hücre teknolojisi sayesinde daha az panelle daha yüksek performans sunuyor. Sabahın ilk ışıklarından gün batımına kadar yüksek performans gösterecek şekilde tasarlanan AgriFlow, tozlanma, bulut geçişleri ve kısmi gölgelenme gibi zorlu koşullarda da enerji üretimini sürdürerek sulamanızın kesintisiz devam etmesine katkı sağlıyor. CV Enerji'nin ürettiği yerli ve milli AgriFlow güneş panelleriyle daha az panelle daha çok enerji, daha fazla enerjiyle daha çok bereket. Sadece CV Enerji bayilerinde. CV Enerji, güneşin olduğu her yerde.
1: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.

Reklamlardan önce de söyledim. Bugün Şampiyonlar Ligimizi divalar oluşturuyor. Muazzez Ersoy'la açılışı yapacağız. Muazzez Abacı, Kibariye ve Sezen Aksu yarım saatlik süre içerisinde burada olacaklar. Hanımlar, beyler, 1992 yılına gidiyoruz. O dönemin en güzel albümlerinden biriydi. İçinde çok güzel şarkılar var. Zaten albümle aynı ismi taşıyan şarkıyı dinletiyorum şimdi sizlere. Her Şeyim Sensin, Muazzez Ersoy. Başlıyoruz. Herkese iyi yolculuklar.

okullar açılıyor, Vakıfbank kredi kartlarıyla ders zili çalmadan avantaj zili çalıyor. Vakıfbank bireysel kredi kartları kullananlar Eylül ayında giyim, kitap, kırtasiye, kültür ve sanat sektörlerinde tek seferde yapacakları her 2000 TL ve üzeri alışverişe 200 TL, toplamda 3000 TL World Puan kazanıyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.

Her şey yolunda mı? Çok güzel bir Muazzez Abacı yorumu aldık. Kendisini rahmetle anıyoruz. Hanımlar, beyler, Kivariye ile devam edelim. Yine sizin bildiğiniz çok güzel bir şarkıdır. Kibariye yorumuyla geliyor. Çalması benden, dinlemesi sizden.

0: kadar. Şimdi bir reklam arası vereceğiz. Reklam sonrası akşam güneşi. Sezen Aksu yorumuyla gelecek. Yarın saat 17'de Pop Dedik Show'da tekrar görüşmek üzere. Allah'a ısmarladık.
1: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Pop Dedik Show devam edecek.
2: Reklam.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Evin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, DS3, DS4, DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
4: Yeni Max Ticker kartla sen nerede istersen

0: ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Bulamıyorum.
1: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
0: Akakçe.
2: Hemen bakıyorum hayatım.
0: Akakçe, en ucuzu bulmak içindir. Akakçe.
3: Getir Büyük'te şehre dönüşte kaçmaz bu fırsat. Bugün 400 gram Nutella 145 lira. 650 mililitre Asperox çeşitleri 65 lira. Zamanını ve cebini düşünenlere.
4: Volkswagen ticari aracınıza bakım yaptırmanın şimdi tam zamanı. 1-30 Eylül tarihlerinde orijinal parça değişimi ve bakımlarda %50'ye varan tavsiye edilen indirimler kazandıran serviste sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili servislerinde ve Volkswagen.com.tr'de.
5: Hepsi burada premium günleri 7 Eylül'de başlıyor.

0: hayatını kaçırma.
1: Selam, ben Piraye.
2: Ben de Rutkay.
1: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
3: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
4: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB Mobil'den kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgi QNB Mobil ve QNBkart.com.tr'de.
5: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
6: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye.

0: TR ve Bellona bayilerinde. Bellona, Bellona. Reklam. Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam ediyor. Güzellikler dünyası. Parafın katkılarıyla.
1: Tarihte bugün 3 Eylül 1922 yılında Kütahya Emet, İzmir Ödemişi ve Uşak Eşme ilçelerimiz düşman işgalinden kurtuldu. Güzellikler
0: dünyası. Parafın katkılarıyla.
1: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları Hop Dedik Show'u sundu.

0: Şehre tahmini varış süresi 2 saat 15 dakika.
1: Markete uğrarsan 4 saat. Getir'den söylersen süreyi hiç uzatmadan eve varırsın. Getir binlerce çeşit ürünüyle şehre dönüşte de sizinle.
2: Onun zindana düşmesinde bizim de payımız var. 8 yıl kin biriktiren adamın nasıl biri olduğunu bilmeden hareket edemeyiz.
3: Dünden cezanız abiniz ölene kadardı.
4: O ak kefen giydiyse bize de saltanat ilatı düşer.
5: Altın kapıların nice sultanı açıldı Konya. Şimdi sıra bende.
4: Kartal kafese sığmadı. Şimdi doruklara yükselmenin vaktidir.
2: Selçuk Sarayı'nda gelin olduğunu da gördüm. Hem de Aladdin'in karısı olarak. Bu da bir kader.
6: Anneyi sultanımıza layık bir şekilde hazırlayın. Benim kızım burada düğün beklerken sen bir cariyeyi has odaya nasıl yollarsın?
7: Sen gece sultanla beraber miydin?
4: Allah'ımın en zor zamanında karşıma çıkardım. Kör zindanlarda rüyam oldu. Düşün gerçek lan Rabbim. Elbet yarım kalanda tamamlar.
8: Aşk ve Taht ilk bölümüyle 9 Eylül Çarşamba akşamı ATV'de başlıyor.

Türkiye'nin radyosu Radyo Turkuaz'dan herkese mutlu ve huzurlu akşamlar sevgili dinleyenler. Ben Uğur'la Ayşe sizlerle kavuştuk çok şükür. Güne veda ederken yine birbirinden güzel şarkılarla, şiirlerle ve sizlerin sohbetiyle güzel geçmesini umduğum bir 3 saatlik Ayşe nöbetimiz bu akşam içinde başladı. İşlerinde, mesaide beni dinleyenlere kolaylıklar dileyerek, evlerinde, işleri sonrası istirahatte olanlara keyifli dinlenmeler dileyerek, yollarda bizi yolculuğuna yol arkadaşı edenlere de iyi yolculuklar dileyerek Ayşe nöbetimize başlayalım. Huzuru ve umudu çok olan, şükrü dilimizden düşürmediğimiz bir akşam olsun o halde. Her biriniz hoş gelin.

Hayata dair hepimiz çok önemli notlar çıkartıyoruz, dersler çıkartıyoruz tecrübelerimiz ekseninde. Dinlediğimiz şarkılarsa zaten söyleyenin, yazanın yaşamış olduğu tecrübelerin melodi melodi dışa vurumu zaten. Biz de dinlediğimizde bazen benzer şeyleri yaşadığımız için o şarkıyı daha çok sahipleniyoruz, daha çok seviyoruz. Ama hayata dair önemli bazı dersler var hepimiz için geçerli olan. Mesela kendimizi tek bir ümide bağlamamamız gerektiği. Şayet o olmazsa yaşayacağımız hayal kırıklığı, düşeceğimiz boşluğun büyüklüğü daha da artıyor. O yüzden tek bir şeye ümidimizi bağlamayacağız. Farklı alternatiflerimiz de olacak. Yani hayata dair B planı, C planı vesaire. Yine başınıza gelen her şeyden bir yerde faydalanmanız da gerekiyor. Bu da genel bir ders aslında. Nedir? Yaşadığımız her olaydan bir ders çıkarmak ve o sınavdan bir daha kalmamak. Öte yandan herkese karşı tabii ki dürüst olmalıyız ama kendimize tamamen dürüst olmaya çalışmalıyız. Çünkü bizi en iyi biz tanıyoruz. Kendimize yalan söylersek nerede doğruyu bulabiliriz ki? Yaşayacağımız yarınlar güzel gelsin, çıkaracağımız dersler güzel çıkarılsın ve bir daha da unutulmasın.

geriye saramayacak olduğumuz bir hayatımız var değil mi sevgilim? Ne yazık ki geçen gidiyor. Pişman olamayacağımız şekilde geçirmeniz gerekir aslında. Düne bağlanmak bugünü iyileştirmiyor. İyileştirmediği gibi yarını da heba etmeye birebir oluyor adeta. Güzel şeyler yapabilmek için hep bir zamanı bekliyor. Olduğumuz yerden memnun olmuyor ve olmak istediğimiz yerin de hayalini kurup duruyoruz aslında. Zorlukların neticesinde büyük başarılara ulaşacağımızı unutuyoruz birçok örneği olsa bile. Aslında kolaya kaçıyoruz tabiri caizse, tembelliğe tamah ediyoruz. Düşmekten korkuyor, düşüncede bir daha kalkamayacağımızı sanıyoruz belki de. Ya da bir zaman, hatta çoğu zaman yese kapılıyor ve karalar bağlıyoruz belki de. Ümit var olmanın getireceği baharı aslında kendi elimizle kışa çeviriyoruz da diyebiliriz değil mi? Bir de biz sevdikçe sevileceğimizi, paylaştıkça çoğalacağımızı fark etmeden yaşıyoruz aslında. Kayda değer ömür geçirebilmemiz duasıyla sevgili dinleyenler.

0: Tamam. Hedef alıp fırsatla özenli sözlerin oklarıyla süslemeyeceğim harfleri adını oluşturanların dışında. Dökmeyeceğim yüreğimi kimsenin gözlerine. Ey aşk, beni yağmala, ateş et arka arkaya aşk. Beni tara, bilsin hiçbir şey umurumda değil. Dağlarım yaralarımı çabuk etsin. Öğrenirken hasretinle sevişmeyi, gözyaşlarım akabilirler özgürce. İçimde öyle güzelsin ki onu kirletmeyeceğim seninle. Dayan.
1: Uğur'la Ay Işığı. Ay Işığı.

sosyal medya hayatımızın artık tam merkezine, öyle kıyıya köşeye falan değil, tam merkezine yerleşti. Kimisi sosyal medya üzerinden kazancını sağlarken, kimisi de birçok şeyin tanıtımını onun üzerinden yapıyor. Ama çoğunluğu sadece orada vakit geçiriyor, kendi profilleri ekseninde. Ama şöyle bir tespit var sevgili dinleyenler. Sosyal medyada fotoğraflara ve kısa videolara uzun süre bakmak, yani aslında sosyal medyada uzun vakit geçirmek, çünkü hepsi kısa kısa paylaşımlar, bir hüzünlü, bir atarlı, bir duygusal, bir komik, yani böyle böyle derken sürekli duygu değişimi ve dalgalanması yaratıyor. Bunun bize yansıyan durumuysa zamanla duygu tatminsizliği yapması. Yani stabil halde kendinizle baş başa kalmak mesela daha da zorlaşıyor bu yüzden. Ve sıkıcı gelmeye başlıyor. Kendinizle vakit geçirmek bile. Çünkü oradaki kısa kısa çok karmaşık farklı farklı duyguları bir anda yüklediğimiz için kendimize, kendi halimizde kaldığımızda zor ve sıkıcı bir duruma düşüyoruz. O yüzden hep söylediğimiz gibi sosyal medyada geçirdiğiniz vakti olabildiğince kısaltın ve kendinizi kontrol ederek yine orada vakit geçirin.

Radyo Turkuaz'da ben Uğur'la Ayşe'nin ilk saatini yavaş yavaş geriye doğru uğurlarken aramıza mesajlarıyla katılan "Ben de buradayım" diye mesajlarıyla kendi varlığını hissettiren tüm dinleyicilerimize de teşekkür ederim. İyi ki varsınız ve iyi ki orada bir yerlerde beraber bu

paylaşıyoruz. Ama şu ruh halinde olan dinleyicilerimize seslenmek istiyorum. Böyle hani kulaklığınızı takarsınız ama böyle birkaç şarkı sonra dinlemekten sıkılıp çıkartırsınız. Ya da ne bileyim bir film açarsınız örneğin. Ya film çok güzeldir ama 10 dakika bile izlemeden kapatırsınız. Dışarı çıkarsınız ama birkaç sokak sonra eve dönmek istersiniz. Ya da telefonda zaman geçirmek istersiniz ama bir şey yapmayacak kadar bunalmışsınızdır. Arkadaşlarınızla konuşmak istersiniz ama ola ki gözyaşlarınızın akmasından bile korkarsınız. Uyumak için yatarsınız ama göz kapaklarınız adeta size ihanet etmiştir. Öyle bir boşluk hali. Yalnız değilsiniz. Yalnız değilsiniz. Elimden gelen sıradaki bir şarkıyı armağan ederek yürekten sarılmak sizlere.

Bir yolculuk hayat. Belki uzun, belki kısa. Bunu bilmiyoruz. Kimine kolay, kimine zor. Bir yolculuk en nihayetinde. Önünde sonunda nihayete erecek olan bir yolculuk. Geri dönüşü muhal olan, ebedi diyara varılacak bir yolculuk. Herkese imtihan olan da bir yolculuk. Kimine zenginlikle, kimine fakirlikle, bollukla, darlıkla, yalnızlıkla, kalabalıkla, mevkiyle kimine, kimine şan, şöhretle, eş ya da dostla. İmrendiğimiz hayatların imtihanını bilmediğimiz bir yolculuk da aynı zamanda, öyle değil mi sevgili dinleyenler? Bilmiyoruz çünkü o imrendiğimiz hayatların imtihanını. Yine imtihanın yanı sıra birçok imkanı da olan bir yolculuk. Heybenizi istediğiniz kadar güzellikle doldurabileceğiniz, bitmeyen bir alışveriş yapabileceğiniz, soruları, sorunları dostlarınla çözebileceğin bir yolculuk. Hedefe varanlardan, hakkı ananlardan ve pişman olmayanlardan olabilmek temennisiyle.

Bizim işimiz genelde şarkılarla. Şarkıların gölgesinde bir sohbet edebiliyoruz ama burada da çok kıymetli bir paylaşımımız var. Hayat, hayat deneyimleri. Şarkılar da bir deneyim eseri yazılmış, bir yaşanmışlığın yansıması ya. Ama bazılarında gerçekten çok önemli de dersler alıyoruz ister istemez. Mesela olgunlaşmaktan bahsediyor, büyümekten. Eskisi gibi kendimizi parçalarcasına düzeltmeye çalıştığımız bir şeyin zaman geçtikten sonra aslında neyse diyerek geçiştirmek gerektiğini de öğretiyor bize. Bunu da bir kere daha dinliyoruz bir şarkıda. Freud aslında çok güzel izah etmiş bu durumu. Olgunlaştıkça kimseyle uğraşasın gelmiyor diyor. Kendini yetiştirememiş insanlardan uzaklaşıyorsun. Seni hasta edecek insanlarla birlikte olmaktan vazgeçiyorsun diye çok güzel bir özet yapmış. İnsan kendi kendine yettiğinin farkına vardığında da aslında olgunlaştığını da hissediyor. Bilmiyorum sizin için olgunlaşma aşaması ne durumda gerçekleşti ama hepimiz için geçerlidir bu. Kimseyle uğraşasın gelmiyorsa olgunlaşıyorsun artık. Yaş almaktan ziyade yaşanmışlığın ve yaşanılanların aslında izahı bu durum.

Her tarzın en iyileri, her tarzın en sevilen şarkıları. Efsaneler Radyo Turkuaz'da.

Duygularınızı hiç yazarak ifade ediyor musunuz? Eskiden günlükler vardı, hatırlayanlar olacak mutlaka. Böyle saklana saklana tutulan ya da düzenli düzensiz tutulmaya çalışılan. Ben liseyi yatılı okurken ilk günlük gibi bir defter tutmaya başlamıştım. Ama tabii sonrasında bazıları şiir gibi olmaya başladı. Ama kendiliğinden. Yazmak iyi geliyor sevgili dinleyenler, gerçekten. Ne kadar güzel yazdığınızın bir önemi yok bence. Önemli olan hissettiklerinizi gerçekten cesurca ne kadar kelimelere dökebildiğiniz. Tabii bir yönden de terapi gibi geldiğini de savunanlar çok fazla. Bence denenebilir. İlhan Berk, yazmak mutsuzluktur diyor. Mutlu insan yazmaz. Bu yeryüzünü cehennemeden, yazmak eyleminden kurtulduğum, mutlu olduğum bir tek şey var. Resim yapmak. Öyle demiş İlhan Berk. Ve şiir yazmaktan kendini azat edip resimle anılmak istediğini de açıkça beyan ediyor. Tabii bilemeyiz ama o belki de yaşadığı olayların mutsuzluğunu de yazarak yüzleştiğinden olsa gerek öyle demiş olabilir. Ne olursa olsun hislerin kelimelere dökülmesi bir yürek hafifliği de sağlıyor. Mesela sıradaki bu şarkıyı dinlediğimizde insan şunu elbette düşünüyor. Acaba ne yaşadı da yazdı bu şarkıyı?

Geçtiğimiz günlerde bir paylaşıma denk gelmiştim. İnsan öldüğünde en yakınının, en sevdiğinin unutma süresi 18 aymış. Yani 18 ay sonra acısı diniyor, sizi tatlı bir anı olarak anımsıyormuş. Düşününce bir içim acıdı gerçekten bir an için. Yani değer verdiklerimin, çok sevdiklerimin, onlar olmadan asla olmaz dediklerimin beni 18 ay sonra unutacak olması içimi burkmadı değil. Ne bileyim, iyi bir iş, geniş bir ev, bir araba, emeklilik hayalleri, hele şu da olsun rahatlayacağım derken bir bakıyorsunuz hayatın sonuna gelmişiz. Lakin bizim yaratılış sebebimiz ev, araba, bağ, bahçe değil ki. Hiçbir değer üretmeden, iz bırakmadan yaşayan bir hayat. Yani 80 yıl değil de 800 yıl olsa ne olur ki 18 ayda unutulduktan sonra. Velhasılı kelam, eşyaya ve kula kul olmak değil de iyi ve verimli bir insan olmak önemli sanırım. Ah işte şu çok fazlaca dünya telaşesine dalmışlığımız yok mu? Düşününce mezardakiler de aynını yapmıştı. O yüzden sevgili dinleyenler, hayatı güzel kılmalı, özel kılmalı, yardımlaşmanın, sevginin, paylaşmanın güzelliğini daha da çok yaşamalı. Bu gece...

Radyo Turkuaz'da ben Uğur'la Ayşe'nin ikinci saatini de yavaş yavaş geriye doğru uğurlarken bu saatimize yine gecemizin Ayşe nöbetçisi kısaca da hayatından bahsederek veda edeceğiz sevgili dinleyenler. Üçüncü saatimizde onun şiirleri bize eşlik edecek. Bu gecemizin Ayşe nöbetçisi Ahmet Kutsi Tecer. 4 Eylül 1901'de Kudüs'te doğmuş ve 1929'da İstanbul Darülfünun'u felsefe bölümünü bitiriyor. Bir süre edebiyat öğretmenliği yaptıktan ve Milli Eğitim Bakanlığı'nda Talim ve Terbiye Dairesi üyeliğinde bulunduktan sonra yine belli dönem içerisinde milletvekili de olmuş. Öyle önemli hizmetleri olmuş ki Ahmet Kutsi Tecer'in ülkemizde folklor ve halk oyunlarının gelişimi konusunda çok büyük katkılar vermiş, araştırmalarda bulunmuş bir isim. Halk Şairleri Koruma Derneği'nin de kurucusu aynı zamanda. Koç Yiğit Köroğlu adlı eseriyle Türk tiyatrosunda adeta çığır açmıştır. Karacaoğlan ve Yunus Emre'nin hayatını ışık tutmuştur. Ahmet Kutsi Tecer 23 Temmuz 1967'de İstanbul'da hayata veda etti sevgili dinleyenler. Hayatına ve müziğine hayran kaldığımız Üstad Aşık Veysel'i Türkiye'ye kazandıran, yine halk müziği derlemecisi Muzaffer Sarıözen'i keşfeden kişidir şairimiz Ahmet Kutsi Tecer. Kendisini saygı ve rahmetle anıyorum. Üçüncü saatimizde onun Neredesin şiiriyle başlayacağız. Bu vesileyle geceniz şiir olsun. Git.

Geceleyin bir ses böler uykumu. İçim ürpermeyle dolar. Neredesin? Arıyorum, yıllar var ki ben onu. Aşıkıyım beni çağıran bu sesin. Gün olur sürüyüp beni derbeder. Bu ses rüzgarlara karışır gider. Gün olur peşimden yürür beraber. Ansızın haykırır bana. Neredesin? Bütün sevgileri atıp içimden, varlığımı yalnız ona verdim ben. El verir ki bir gün bana derinden, ta derinden bir gün bana gel desin. Gel desin.

Allah dağına göre kar verir derler yani. Her birimizin derdi kendine göre dağ zaten. İyi kötü hepimiz farklı farklı dertlerimizle de mücadele içindeyiz, uğraşıyoruz. Bu da zaten hayatın bir yaşam koşulu adeta. Yoksa ne amaçla yaşar insan ki diye düşünüyorum. Ama tabii ki bazı sıkıntıları taşıyor olabilmek, bazı dertleri taşıyor olabilmek o yükün ağır olmadığı anlamına gelmiyor sevgili dinleyenler. Benim en çok takıldığım nokta bu zaten. Herkesin yolu da yükü de başka. Onu kimsenin küçümsemesine, değersizleştirmesine izin vermemek lazım. Başkalarının yükü size göre ağır ya da size göre hafif gelebilir. Ama ona göre ağırdır ki onunla uğraşıyor. Keza bizim yükümüz de, bizim derdimiz de kimisine göre dert değildir, kimisine göre muazzam bir derttir. Dolayısıyla kimsenin derdini küçümseme konusunda, yükümüzü küçümseme konusunda, değersizleştirmesi konusunda bir hakkı yok. Başardıklarımız çok kıymetli zaten. Bakıldığında hiçbir şey de kolay olmuyor zaten. Güçlü olduğumuz için oluyor. Lütfen bunu da fark edelim. Özellikle dışarıdan görünmeyen, içinde başardıkları insanı. Dolayısıyla siz de içinizde başardıklarınızla hayli güçlüsünüz. Lütfen kendinize de haksızlık yapmayın.

her tarzın en iyileri, her tarzın en sevilen şarkıları. Efsaneler Radyo Turkuaz'da.

bir gün ölürsem, gençliğime doymadan, kumral başımı senin dizlerine koymadan, eğer bir gün sönerse gözlerimin ateşi, parlamazsa başımın üstünde aşk güneşi, ölürsem bir gün eğer, kalbimi kemirip de yiyinceye kadar yer, aşkımın başı için silme beni yadından, an beni seherlerde bir kuşun feryadından, an ki ben ilk aşkımın demlerini yaşadım, ölürsem bu son aşkım olacak diye şadım. Bir gün gelir yolunun üstündeki serviler, sana bu ilk aşkımın mısralarını söyler. Dudaklarım toprağın altında çürüse de, ruhum sarhoş gibidir ezeli bir busede. Görünmez ellerimden ürpersin diye tenin, bırak mehtabı olsun omzunda bir tül senin. Aç pencereni ılık bahar akşamlarında, benim öksüz ruhumdur çırpınan camlarında. Fakat düşün ki sen de kalbimde gömülüsün. Ben ölürsem demek ki sen de artık ölüsün. Kimsenin gözlerini mehtapta yad edecek? Kim sana bu feryadım gibi feryat edecek? Kimsenin saçlarını övecek uzun uzun? Korkum budur ki bir gün sen de unutulursun. Eğer bir gün ölürsem, gençliğime doymadan, kumral başımı senin dizlerine koymadan, eğer bir gün

sönerse gözlerimin ateşi, parlamazsa başımın üstünde aşk güneşi, ölürsem bir gün eğer, kalbimi kemirip de yiyinceye kadar yer, aşkımın başı için silme beni yadından, an beni seherlerde bir kuşun feryadından.

Evet sevgili Ayşe nöbetçilerim, bir nöbetin daha sonuna geldik. Ayşe bu gecelik de burada sona erse de sizin yüreklerinizde devam edecek umudumdayım. Henüz uyumayacak olanları benden sonra birbirinden güzel turkuaz şarkılarla ve Ayşe ile yine baş başa bırakacağım. Belki de bu gece içimizden bazıları ümidini kestiği bir şeyle uyuyacak. Allah onları dua ettiği şeye kavuşmanın sevinciyle uyandırsın. Kısacık zamanımızda da keşkelerimiz olmasın ve siz de eksik olmayın çünkü varlığınız çok güzel. Yarın da evvela sabah 7'de güne birlikte merhaba diyebilmek için Uğur'la güne merhaba da, ardından yine saatlerimiz 21'i gösterdiğinde ay ışığında kavuşmak üzere.

0: Radyo Turkuaz.
1: Düştüm.